0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi, demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İranlı ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek, operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'dansa biz tüm seçeneklere hazırız mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek iki lider, İran savaşından küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. Ziyaret öncesi ABD Hazine Bakanlığı'nın duyurduğu yeni yaptırımlar da dikkat çekti. İran petrolünün Çin'e satışında rol oynadıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı açıklandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 35. oturumu tamamlandı. 414 sanıklı davada son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunma yaptı. Alpay iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Fatih Keleş'ten talimat alarak ihaleleri yönlendirmekle suçlanıyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan 12'si tutuklandı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzdoğa Anonim Şirketi'ne yönelik soruşturmada aralarında şirketin eski yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İzdoğa'nın eski yönetim kurulu başkanı Güven Eken'le eski genel müdür Özkan Baturu da bulunuyor. Yeni haftada yurt genelinde

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Antivirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sona erdi. İspanya'da demirli gemiden inen bir ABD'li, bir İspanyol ve bir Fransız yolcunun testi pozitif çıktı. Hollanda'ya doğru yola çıkan gemide yalnızca mürettebattan 27 kişi kaldı. Soykırımcı İsrail, Filistinlileri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesine ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaporta giriş ve çıkış işlemleri bugünden itibaren yapılabilecek. Haberleri dinlediniz.

Sabahın Namesi. Ege'nin kalbinden TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Sabahın Namesi ile gününüzü selamlıyoruz. Yeni bir gün başlarken müziğimizin sevilen şarkılarıyla huzurlarınızdayız. Efendim belki şu an kahvaltı hazırlığındasınız, belki yola çıkmak üzeresiniz. Yeni gün bazılarımız için yoğun, bazılarımız içinse sakin geçecek. Lakin bizler musikimizin hem sevilen hem de unutulmayan şarkılarıyla gününüze ve ömrünüze eşlik etmek niyetindeyiz. Program yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetimde Zemin Coşkun ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Sizlerle birlikte olmanın sevinci ve heyecanını paylaşıyoruz. Sabahın Namesi güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Hicazkar şarkıyla başlıyor. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Çiğdem Yarkın söylüyor. Yüzün güllerden ince, sesin bülbülden tatlı, gülüşün gonca gonca, neşen altın kanatlı.

Sabahın en taze saatlerinde zamanın henüz telaşa kapılmadığı o güzel aralıkta birlikteyiz TRT İzmir Radyosu'ndan Yükselen Nameler. Belki bir hatırayı, belki de içinizde saklı kalmış bir duyguyu usulca uyandıracak. Sabahın namesi başladı sevgili dinleyenlerimiz. Biz de bu sabah gönüller arası köprü kurmaya niyet ettik. Programımızda şimdi Neves Erköktaş'ın Hicazkar makamındaki eserini dinliyoruz. Turgay Kızıltuğ geliyor mikrofona. Gül dalında öten bülbülün olsam, ötsem yanık yanık kalbine dolsam.

Sevgili dinleyenler, bahar tabiatın musikisidir. Çiçekler birer nota, rüzgar usulca esen bir makam. TRT Namid'i bu güzel mevsime eşlik eden en zarif şarkılar saat 10'a kadar sizinle. Numan Ağa'nın Hicazkar eserini dinliyoruz şimdi sabahın namesinde. Güzin değişmez söylüyor. Ben sözüne bağlamam bel, pek bir vakit duyar engel.

Sevince güzel Zekai Tunca'nın icrasıyla sözleri Mehmet Erbulan'a, bestesi Zekai Tunca'ya ait Kürdili Cazkar şarkıyı dinledik. Musikimizin sevilen şarkılarıyla beraber İstanbul Kanlıca'ya gidiyoruz şimdi. Burcu Göktürk, Halil Soyer'in dizeleriyle Üstad Avni Anıl'ın Kürdili Cazkar eserini seslendiriyor. Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca'da. İstanbul'un sırrına erilir Kanlıca'da.

Sevgili dinleyenler, müziğimizin sevilen şarkılarıyla TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi devam ediyor. Saat 8'den itibaren TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşan iletilerinizde bir şarkının en güzel notalarını satırlarınızla eşlik edeceğiz. Programımızda şimdi Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz seslerinden Müzeyyen Senar'ın arşiv kayıtlarındaki sevilen icrasıyla güftesi Şerafettin Aydın'la bestesi Alaaddin Yavaşço'ya ait Kürdili Cazkar şarkıyı dinliyoruz. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla.

Yaz sabahlarının kendine has bir hafifliği vardır. Henüz güneş tam yükselmemişken esen hafif rüzgar ve kuş sesleriyle birlikte içimizde bir ferahlık hissi uyanır. Biz de bu sabah o ferahlığa eşlik eden namelerle sizinleyiz. Gününüzün bereketli, gönlünüzün serin olmasını diliyoruz. Efendim Yusuf Nalkesen'in Kürdili Cazkar makamındaki unutulmaz şarkısı da dinliyoruz şimdi. İhsan Güvenç söylüyor. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir.

Zaman akıp giderken biz de bu sabahı birlikte paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi sırada yine kalplere dokunan belki de ilk notasında sizi başka bir zamana götürecek bir eser var. Programımızın bu dakikalarında Fevzi Halıcı'nın sözlerine hayat verdiği Üstad Yinuçen Tanrı Korur'un Kürdili Cazgar makamındaki unutulmaz eserini dinliyoruz. Melihat Gülses söylüyor. Günaydınım. Nar çiçeğim, sevdiğim.

Vedat Kaptan Yurdakul, sözleri Rüştü Şardağ, bestesi Avni Anıl'a ait Hicaz makamındaki şarkıyı seslendirdi. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Efendim, aramıza yeni katılan dinleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Yeni bir gün, yeni bir başlangıç demek. Her sabah küçük de olsa bir umudu beraberinde getirir bugün. Biz de bu sabah o umudu namelerle çoğaltmak için buradayız. Gününüz nasıl geçerse geçsin, içinde mutlaka size ait güzel bir an biriktirmenizi dileriz. Cemal Safi'nin dizeleriyle Zekai Tunca'nın Kürdili Cazkar eserini dinliyoruz şimdi sabahın namesinde. Ahmet Özhan söylüyor. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa.

Sevgili dinleyenler, gününüzün içten bir tebessümle, gönlünüzün huzurla dolmasını diliyoruz. Hayatın telaşı içinde küçük mutlulukları fark edebildiğimiz, güzel haberler aldığımız, içimize iyi gelen anların çoğaldığı bir gün olsun bugün. Sabahın namisinde yine Üstad Cemal Safi'nin dizeleriyle Bilge Özge'nin Kürdili Cazgâr şarkısını dinliyoruz şimdi. Esra İçöz geliyor huzurlarınıza. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum.

0: TRT Name.
1: Efendim, kimin sabahlar çayla başlar, kimin sabahlar kahveyle, ama her sabahın kendine ait bir hikayesi vardır. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bize bu sabah sizlerle kurduğumuz o dostluğun hatırını namelerle çoğaltmak isteriz. Uğur Çınar Bekirov'un Hicaz şarkısıyla geliyor mikrofona.

Efendim, sabahın bu erken saatlerinde yola çıkan tüm dinleyenlerimize TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sevgilerimizi gönderiyoruz. Radyosunu açan, bizi evine, işine, yoluna misafir eden tüm dinleyenlerimiz için Nesrin Sipahi, Yesari Asım Arsoy'un Hicaz makamındaki şarkısıyla 70'li yılların unutulmaz aşklarına sesleniyor şimdi.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, belki şu an yoldasınız, belki bir serviste, belki direksiyon başındasınız. Günün koşuşturması başlamadan önce kendinize ayırdığınız bu kısa zaman diliminde biz de sizlere eşlik ediyoruz. Çünkü bazen bir şarkı bütün bir günün duygusunu belirleyebilir. Yolunuz açık olsun, radyonuz TRT Name'de kalsın. Türk sanat müziğimizin naif ezgileri bu sabah da yolunuza ve ömrünüze eşlik etsin. Çiğdem Gürdal'ın icrasıyla Zekai Tunca'nın Rast eserini dinliyoruz şimdi. Ele Kartalken, Şahinken, bir tek sana güvercinim.

0: TRT Name.
1: Sabahın namesinde günün incisi anne. İlk sesimiz, ilk sığınağımız, ilk hikayemiz. Hayatın en başında duyduğumuz o şefkatli ses yıllar geçse de içimizde yankılanmaya devam eder. Anne sadece bir kelime değil, sabrın, merhametin ve karşılıksız sevginin en sade tarifidir. Belki bugün yanımızda, belki bir duada, belki de bir hatırada ama her zaman kalbimizin en özel yerinde. Efendim biz de bu sabah annenin o sıcak sarmalayan duygusunu namelerle hatırlıyor, hatırlatıyoruz.

0: TRT Name. Yol durumu.
1: İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1 ile 9. kilometreleri arasında aydınlatma lambalarının bakım çalışmaları amacıyla 7 ve 16 Mayıs 2026 tarihleri arasında gece 00 ile sabah 5 saatleri arasında Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ şeritten sağlanıyor. Niksar-Reşadiye yolunun 12 ile 15. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye yönü ulaşıma kapatılarak trafik Niksar yönünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Diyarbakır-Siverek

ile 16. kilometreleri arasında kesim yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek şeritten çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Antalya-Isparta yolunun 34-36.

kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: CRC Name. Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 24, İzmir 28, Antalya 23, Ankara 22, Zonguldak 23, Samsun 21, Kars 18 ve Şanlıurfa 29 derece olacak.

0: İstek zamanı.
1: Saatimiz 8.31'i gösteriyor sevgili dinleyenler. TRT Namide şimdi sözü ve mikrofonu biraz da sizlere bırakıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşan birbirinden güzel mesajlar var. Edirne'den Kars'a, Antalya'dan Erzurum'a uzanan o içten selamlar bu sabah da gönlümüzde ayrı bir yer buluyor. Her bir mesajınız, iletiniz bu büyük ailenin sıcaklığını hissettiriyor. Her satırda ayrı bir duyguya, ayrı bir tebessüme sizlerle birlikte ortak oluyoruz. Efendim, Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu tüm sevdiklerini selamlıyor, günaydın diyerek. Muharrem Yorulmaz bizlere günaydın demiş. Yine tüm TRT Nami dostlarını da kucaklıyor. Ankara'ya selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Fethiye'den Bayram Gökçen, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'la birlikte ilk şarkımıza ortak oluyor. Kayseri'den İsmet Köklü yine sevdiklerine ve dostlarına armağan ediyor ilk dinleyeceğimiz şarkıyı. Adana'dan ilk istek eserimizde Adana'dan Yasemin Yiğit'in isteği, Çukurova Kadınlar Derneği'ndeki öğretmen okulundaki arkadaşları ve tüm sevdikleri için istemiş bu şarkıyı. Güzel günler hepimizin olsun Burçin Hanım demiş. Öyle olsun efendim. Umut Akyürek, güftesi Şayeste Hanım'a, bestesi Muzaffer İlker'a ait Hüzzam eseri seslendiriyor şimdi. Kalbime koy başını doktor, nabzımı bırak.

8.36'yı gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namisine sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz iletileri ve istek şarkıları paylaşıyoruz efendim sizlerle. Samsun'a sevgilerimizi gönderelim.

Cengiz Han bizlere günaydın diyor. Eşi Mehmet Bey, oğulları Aykut Gürhan, Atakum TSM korosundaki arkadaşları, TRT Name dostları ve tüm sevdikleri için. Sözleri Hayri Mumcu'ya, bestesi Gültekin Çeki'ye ait Segah şarkıyı istemiş bizlerden Ezgi Köker'in icrasıyla dinleyeceğiz. Konya'dan İbrahim Kaçar da bu şarkıya ortak oluyor. Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu da yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında. Orman Beyiköy'ü Tokat'tan İlyas Aydın tüm dostlarını ve sevdiklerini bu şarkıya ortak ediyor. Ve hemen şimdi bu güzel eseri dinliyoruz. Gece sessiz ve karanlık, yine her şey uyumuş. Bilirim susmayacak kalbi viranımdaki kuş.

8.40'ı gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesindeyiz şimdi. Hatay Antakya'dan Avuşbakır'ın isteğini yerine getiriyoruz. Eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır'a ve sabahın namesi dinleyenlerine armağan ediyor bu şarkıyı. Orman Bey Köyü Tokat'tan İlyas Aydın ve tüm sevdikleriyle birlikte yine bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında bakıyoruz. Efendim Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden Ümit Sağlam yine sevdikleriyle birlikte ve gurbetteki sevdikleriyle birlikte bu esere ortak oluyor. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlamış bizleri. Günaydın diyoruz Trabzon'a ve Beyi Aksoy'un icrasıyla güftesi Şahin Çağatay'a, bestesi Baki Duyarlar'a ait şarkıyı dinliyoruz. Hasret.

Zonguldak Çay Cuma'dan Saffet Bilir, Çay Cuma Cuk Sanat Müziği Koro Şefi Levent Özger, Koro Başkanı Hamza Boşören ve koro arkadaşları için Şükrü Tunar'ın Uşak eserini istemiş bizlerden. Ali Özyener Gaziantep'ten gönül dolusu sevgilerini göndererek yine aynı şarkıyı istemiş. Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı ve Erol Karabay ve tüm koro arkadaşlarını bu esere ortak ediyor. Mehmet Şafak'ın icrasıyla dinliyoruz Şükrü Tunar'ın Uşak eserini. Gülen yüzün solmuş sevgilim senin, ben de hasretinle ağlar gezerim.

Kütahya tavşanı Dan Ahmet Dereli tüm sevdiklerini kucaklıyor. Tavşanlı halkı ve TRT Name dinleyenleri için Muazzez Ersoy'un icrasıyla güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Uşak eseri istemiş. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal, ailesi eşi Zeynep Hanım, çocukları ve tüm sevdiklerine bu şarkıyı armağan ediyor. İhsan Özdoğan bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Gülşehir Nevşehir'den İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altın ve tüm dostları için istemiş bu şarkıyı. Uşak Banaz, Kızılhisar Köyü'nden Salim Uğuz günaydın diyor TRT Nami'ye. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz biz de. Osman Selçuk Altun, eşi Pınar Çetin Altun'a ve TRT Nami dostlarına ve yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına ediyor bu şarkıyı. Bir de güzel not düşmüş, İyi ki varsınız diye. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. İyi ki sizler varsınız. Aynı zamanda Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan tüm ülkeme günaydın. Eşim Ayşen Hanım, oğlum Özgür, kızım Özgü ve torunlarım için sıradaki şarkıyı biz de ortağız demişler. Muazzez Ersoy geliyor mikrofona. Gün gelir de beni unutursun demiştin. Kalbimdeki bu derdi uyutursun demiştin.

Bolvedin'den İbrahim Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz. Bolvedin'e de selam ve sevgilerimizi gönderelim. Gökhan Sezen'in icrasıyla Şükrü Tunar'ın Uşak eserini dinleyeceğiz. Efendim, İzmir'den Savaş Özata bizlere günaydın demiş. Şahap Ünal torunu Ares'le birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Bartın'dan Musa Aytu günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Ve Eda Güzel Hatay Antakya'dan bizlere yine günaydın demiş. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt sevdikleriyle birlikte sıradaki şarkıya ortak oluyor. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu Muz Diyarı Anamur'dan selamlarını göndererek eşi Medine Hanım, kızı Betül ve oğlu İbrahim'e armağan ediyor bu şarkıyı. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgi ve selamlarını göndermiştim. TRTname dostlarına ve Hülya Sümer, Mehmet Karakaş, Aram Silvan ve Ali Sezer'e armağan ediyor. Bugün doğum günleriymiş. Sağlıklı, mutlu, nice güzel yıllar diliyoruz biz de. Gökhan Sezen'in icrasıyla şimdi Şükrü Tunar'ın şarkısını dinliyoruz. Güller arasında seni bensiz gören olmuş. Gönlüm yüzünün rengine düşmüş de ben olmuş.

Unuturum diye yorma kendini, her seven de beni bir tutamazsın. Muazzez Abacı'nın sesinden güftesi Ünal Arçun'a, bestesi Selçuk Tekay'a ait şarkıyı dinledik. Adana'dan Selahattin Erzin'in isteğiydi. Eşi Yıldız Hanım'la birlikte bu şarkıya ortak oldu. 9.8'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namisi. Sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz istek şarkılar ve birbirinden kıymetli iletileriniz de geçiyor. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu günaydın diyor. Ablam Seven Kurtboğan'a armağan ediyorum şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı demiş. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim o vakit bizde. Samsun Atakum'dan Ceylan Şimşek Ayar günaydın diyor. Ve sıradaki şarkıyı Atakum TSM korusundaki öğretmen arkadaşlarına, Nebahat ve Fehmi Yazıcı çiftine de armağan ediyor. Coşkun Bakan, Akdeniz'in incisi, Antalya'dan selamlarını göndermiş. TRT Name ekibine ve dostlarıma sıradaki şarkı armağan olsun Burçin Hanım demiş. Öyle olsun efendim. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, Koray Dilşat, Gülçin, Gülhan Güneş, Engin ve Uğur Heybeli için sıradaki şarkıya ortak oluyor. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli, yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında. Zeki Gün Burdur'dan ailesiyle birlikte ve dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Orhan Şencan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Antalya'ya da selam ve sevgilerimizi gönderelim. Bu şarkıyı TRT Name dinleyenlerine armağan etmek istiyor dinleyicimiz. Hasan Eylen'in icrasıyla güftesi Turgut Yerkent'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Muhayyer Kürdi şarkıya şimdi eşlik ediyoruz hep birlikte. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara.

Belkıs Dikmen'in icrasıyla güftesi İrfan Türkoğuz'a, bestesi Yılmaz Pakalınlar'a ait Hicaz şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim Nurullah Çoban Aksaray Ilara Vadisi'nden bu şarkıyı ortak oluyor. Tüm TRT Name dinleyenlerine, ailesine, torunlarına armağan ediyor bu şarkıyı. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan selamlarını gönderiyor. Cevriye Avcıbaşı Manisa'nın Şamar Köyü'nden sıradaki şarkıyı oğlu Selçuk, kızı Fatma ve damadı Kaan'a armağan ediyor. Aynı zamanda Niksar'dan Selami Kabakçı, Manisa'dan Salih Kurt ve Uğur Günaydın, İzmir Bornova'dan selam ve sevgilerini gönderen dinleyicilerimiz arasında selamlarınızı aldık efendim. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sevgili yapımcımız Alp Aslan Kara İbrahimoğlu ve teknik yönetmenimiz Emin Coşkun'la birlikte sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve Belkıs Dikmen'den dinleyeceğimiz şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Şu yüreğim can evinde vurdukça unutmadım, unutamam ben seni.

Manisa Salili'den Hasip Uygun, Ahmet Özhan'dan dinleyeceğimiz güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdili Cazkar eseri istemiş bizden. Efendim TRT Name dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı dinleyicimiz. Ekrem Mert Altınordu'dan bizleri selamlamış ve tüm TRT Name dinleyenlerine armağan etmek istiyor bu şarkıyı. Erdoğan Oktay Adana Ceyhan'dan günaydın diyor. Güzel yurdumun güzel insanları için gelsin bu şarkılar demiş. Pek tabii diyoruz, Adana Ceyhan'a da selamlarımızı gönderelim. Zeki Özceylan Alanya'dan bizlere günaydın diyor. Eşi Süheyla Özceylan, arkadaşı Enver Sağroğlu ve Dursun Değirmenci ve tüm sevdiklerine armağan etmiş bu şarkıyı. Tekirdağ'dan Muharrem Yalçın bizlere günaydın diyor. Bir çok güzel bir ileti yazmışsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıya sizi de ortak ediyoruz. Ahmet Özhan söylüyor. Saymadım kaç yıl oldu senelerin olalı. Bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

0: İstek zamanı.
1: 9.24'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi, musikimizin hem sevilen hem de unutulmayan şarkıları eşliğinde devam ediyor. Efendim, sabahın namesine gönderdiğiniz her bir mesaj bizim için çok kıymetli. İsteklerinizi mümkün olduğunca programa dahil etmeye çalışıyoruz. Ancak yayın süresi ve repertuar düzeni nedeniyle zaman zaman tüm eserlere hemen yer veremiyoruz. Sıradaki şarkıyı yazmış olduğunuz iletiyle birlikte hem size hem de sevdiklerinize armağan ediyoruz. Bütün şarkılarımız bizim için çok güzel, hepsi çok kıymetli. Yeter ki gönüllerimiz bir olsun diyoruz ve hemen sıradaki istek şarkısına bakıyoruz. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız sevgilerini gönderiyor sabahın namesine. Çok teşekkür ediyoruz. Var olunuz eşi Serpil Hanım'a, kendisine, İzmir'de görev yapan oğluna ve tüm sevdiklerine bu şarkıyı armağan ediyor Alper Erin icrasıyla. Güftesi Nadide Gülpınar'a, bestesi Talat Er'e ait Kürdi DJ Asker şarkıyı dinleyeceğiz. Lakin bu esere ortak olan dinleyicilerimiz var. Alıdağ Eynar Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya tüm dostlarını selamlıyor. İstanbul'dan Leyla Çabuk, Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor bizlere. Süleyman Altuner Ankara'dan bir şarkı istemişsiniz bizden. Yetiştirebilirsek mutlaka yer vereceğiz ama yetiştiremezsek de hadi bu şarkıyla gönlünüzü almış olalım diyelim. Canan Çelik İzmir'den günaydın diyor. Hatice Biçer Konya'dan, Suzan Ülkü Antalya'dan sizleri dinliyoruz efendim, kolay gelsin demiş. Sevgilerimizi gönderiyoruz Antalya'ya. Var olunuz, sağ olunuz ve şimdi hep birlikte

Bir masal sanki dünyam, sen bahardan özümsün. Fethi Kara Mahmudoğlu'nun sözlerine hayat verdiği, Turhan Taşan'ın Nihavend makamında bestelediği şarkıyı Yüksel Uzel'in icrasıyla dinledik. Dikili'den Güler Sunar Karahan'ın isteğiydi bu şarkı. İskenderun Çağdaş DSM Koro arkadaşlarına, tüm sevdiklerine ve dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı, armağan etmişti bu şarkıyı. Efendim Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan selamlıyor bizleri. Seniha Cengizhan, Suna Koçak, Zafer Özkara, Meral Özhan, Feray Çat, Ayhan Çat, İmran Ertu, Gülden İbiş İmamoğlu ve birbirinden değerli Sabahın Namisi dinleyicilerine armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz eseri. Aynı zamanda Caner Şafak Uzun Ömeroğlu iyi yayınlar diliyor bizlere Ordu'dan. Günaydın diyoruz Ordu'ya, sevgilerimizi gönderiyoruz. İsmail Yeşil bizlere selam vermiş. Almanya'dan Fatma Ateşok sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına armağan ediyor. Jale Özen bizlere Güzel İzmir'in güzel programına günaydın demiş. Özleri'ye sevgi ve selamlarımızı gönderiyor. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde olur mu Burçin Hanım demiş. Yetiştirebilirsek olur pek tabii ki. Sevgilerimizi gönderiyoruz Özleri. Ama yetiştiremezsek de şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da gönlünüze almış olalım. Uşak'tan Sezai Keyvanoğlu bizlere günaydın demiş. Güz Gülleri isimli şarkıyı istemiş. Tüm sevdiklerine armağan ediyor. Aynı şeyi size de söyleyeceğim. Zafer Özkara Sakarya Camili'den günaydın diyor. Tüm dostlarını ve sevdiklerini bu şarkıya ortak ediyor. Bakalım Bülent Çalış İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlar. Günaydın Burçin Hanım. Günaydın diyoruz efendim. Kapınıza gelen bir dost yüreği, pencerenize konan bir minik serçeyi

Sevgiyle uzatılan bir eli geri çevirmeyin. Bugünün notu olsun bu güzel mesajınız. Çok teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem selamlamış bizleri. Ve şimdi hep birlikte Muharrem Yalçın'ın isteğini yerine getiriyoruz. Tekirdağ'dan bizlere günaydın demiş dinleyicimiz. Güftesi Yalçın Bendican'a, bestesi Bilge Özgen'e ait Uşak eseri dinliyoruz. Lale Mumcu Başar geliyor huzurlarınıza. Kıymetini bilemedik sevginin, gurur attığı bir zalime kul olduk.

Efendim Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur güzel bir gün dileyerek Gonca Gül'e Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Sanat Müzesi topluluğundaki arkadaşlarını ve şefleri İpek Dereli'ye armağan ediyor bu şarkıyı. Aynı zamanda bu şarkıyı kimler için dinleyeceğiz? Emine Atamel Trabzon'dan bizlere günaydın diyor. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki. Mehmet Gücü Yener yine güzelliklerle dolu bir gün dileyerek sıradaki şarkıyı Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çelik, Musa Özçelik ve tüm TRT Nami dinleyenlerine armağan etmiş. Erdal Öztürk Balıkesir'den, Rıfat Ulupınar Çamlıca'dan, Rıfat ve Gülçin Ulupınar için, Macit Zinet Baş bizlere Lüleburgaz Ceylanköy'den sevgilerini gönderiyor. Çorum'dan Osman Angay, Talat Boztefe Balıkesir Bahçeli Evler'den Hasan Cengiz günaydın diyor. Eskişehir'den Tuncel Erol yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında Ayşegül Durukan söylüyor. Güftesi Halil Aksoy'a, bestesi Ayten Baykal'a ait Nihavend eseri Unutmadım Seni Bir An Kalbimdesin. Aynı zamanda Samsun Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına armağan ediyor bir dinleyicimiz. Sevip de kavuşamayanlar için gelsin demiş Oğuz Bey. Teşekkür ediyoruz. Hep birlikte bu güzel eseri dinliyoruz.

Uşak'tan Meral Özsan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Efendim tüm sevdiklerine, eşine ve ailesine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Seven Kurt Boğan Savtekin İzmir'den kucak dolusu sevgiler gönderiyor. Kahramanmaraş Avşin'den Mehmet Turan bizlere günaydın diyor. Bir de Instagram'dan bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz var. Nadire Hanım'a merhaba diyelim ve aynı zamanda Zorlu bizlere günaydın demiş. Filiz Zorlu'ya selamlarımızı gönderiyoruz ve bu şarkıyı ortak ediyoruz. Piraye Musaoğlu yine eşi Tuğsal'ı ve kız kardeşi Sevtap Bayraktar'ı armağan ediyor bu şarkıyı. Yine de buradan Şükrü Özdamar. Emine Atamer Trabzon'dan, Denizli'den Yunus Şen Ocak, Güller Diyarı Isparta'dan Şevki Bey, Benal Taraz Gaziantep'ten, İzmir Kemal Paşa'dan Kenan Karanfil, Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan, İsmail Etişken, Karabük Safranbolu'dan yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında tek tek okumak istiyoruz. Tüm isteklere yer vermek istiyoruz. Efendim şimdilik gönlünüzü böyle alalım. Emel Sayın'la sizleri baş başa bırakıyoruz.

9.51'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Özdere'den Jale Özen'in isteğini yerine getiriyoruz. Bursa Karacabey'den İsmet Duranlı, Kurşunlu Sahili'nden günaydın demiş. Çanakkale'den Firdevs Ulu yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında. İsmail Hakkı Hayat Eskişehir'den, Cüneyt Ağaçayak Bursa'dan tüm TRT Name dostlarıma selamlar olsun demiş. Numan Sakaya'da Sinop Boyabat'a'da sevgilerimizi gönderiyoruz. Alanya'dan Dilek Yıldız, Aziz Ceviz, Bilecik Bozüyük'ten bizlere selam veriyor. Niğde'den Fatma Güngör Yücer'de merhaba demiş. Ankara Batı Kent'ten Vahide Arslanoğlu'na da selam vermiş olalım. Bütün dinleyicilerimizin gönlünü almaya çalışıyoruz. Sevgili teknik yönetmenim Zemin Coşkun'la birlikte. Ve Yahya Geylan söylüyor şimdi Yesari Asım Arsoy'un Hicaz eserini. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde.

FM İzmir Bornova'dan Uğur Günaydın'ın istek şarkısıyla veda ediyoruz bugün sizlere. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz sabahın namesinde artık programımızın sonuna geldik. Yapımcımız Alparslan Karaibrahimoğlu, teknik masada bu yayını sizlere ulaştıran teknik yönetimde Zemin Coşkun ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Bu sabah da sizlerle olmanın mutluluğunu yaşadık. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Türk Sanat Müziğimizin zarif nameleri gün boyu kalbinize eşlik etsin. Hoşçakalın efendim.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi, demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Üretim ve ihracatı artırmak amacıyla yaklaşık 30 milyar liralık vergi gelirinden feragat edilecek yeni teşvik paketi Meclis Genel Kurulu gündeminde. Borç yapılandırma sınırının güncellenmesiyle artık şirketler 1 milyon liraya kadar teminatsız taksit avantajından yararlanabilecek. Devlete borcu olan şirketlerin kullanabileceği azami taksit süresi 72 aya çıkarılacak. İstanbul merkezi 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi, 108 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis siteleriyle bu sitelerin reklamını yapan 5000'in üzerinde internet adresine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığımızla İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve koordinasyon, suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadelenin en büyük teminatıdır, dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İyi

BB iştiraki Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlılarda 12'si tutuklandı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzdoğa Anonim Şirketi'ne yönelik soruşturmada aralarında şirketin eski yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İzdoğa'nın eski yönetim kurulu başkanı Güven Ekenli, eski genel müdür Özkan Baturu da bulunuyor. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İranlı ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek, operasyonun bu kez çok daha sert olacağı söyledi. İran'dansa biz bütün seçeneklere hazırız mesajı geldi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor, 4 Filistinli daha katledildi. Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 800'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. İşgalci İsrail Filistinlilere ait mülkleri de yıkıyor. Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 40 dükkan yıkıldı. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sona erdi. İspanya'da demirli gemiden inen bir ABD'li, bir İspanyol ve bir Fransız yolcunun testi pozitif çıktı. Hollanda'ya doğru yola çıkan gemide mürettebattan yalnızca 27 kişi kaldı. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemleri bugünden itibaren yapılabilecek. Haberleri dinlediniz.

geçmiş zaman olur ki. Merhaba, mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Yine umutlarımızla, yarına dair planlarımızla, heyecanlarımızla, neşemizle, belki kalbimizdeki ufak kırgınlıklarla ama sevgiyle yeni güne başlıyoruz. Bizler geçmiş zaman olur ki program ekibi olarak teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e TRT Nami stüdyolarında yerimizi aldık ve en güzel şarkılarla sizleri günün ilerleyen dakikalarına hazırlamak üzere buradayız. Diliyoruz sizler de bu keyifli program için hazırsınızdır değerli dostlar. Yayınımıza Hicaz makamında şarkılarla başlayacağız. Bekir Of'un çok sevilen bir eserini İstanbul Radyosu ses sanatçılarından Tuğçe Pala yorumuyla sunacağız. Sizlere. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim yadıma düştün. Sevenin bahtına bir güzel düşer, sen de tek sevgilim aklıma düştün.

0: çeker miydim hiç?
1: Seni ben unutmak istemedim ki, Hicaz makamındaki bir Amir Ateş bestesi, Melda Kuyucu Kılıç'ın icrası ile bizlerle birlikteydi. Değerli dostlarımız, birlikteliğimize yine Hicaz makamında şarkılarla devam edeceğiz. Şimdi Gönül Akkor'un kendine has icrası ile bütünleşmiş bir esere kulak vereceğiz. Beste ve güftesi Muzaffer İlkar'a ait unutulmaz bir şarkı. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum, sevgimin neşesini sözlerinde bulurum.

Gönül Akkor'un ardından bir başka usta isim Nesin Sipahi bizlerle birlikteydi. Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin, gözünde yaşlarınla belli pişman gibisin. Hicaz makamında çok sevilen bir Yusuf Nalkesen bestesine hayat verdi Nesin Sipahi sesiyle. Efendim, nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan çok değerli bir sanatçı Faruk Tınaz'ı dinleyeceğiz. 2007 yılında Dinlenesi Şarkılar albümünde yer verdiği bir Şekip Ayhan

Nasıl dinleyeceğiz? 2007 yılında Dinlenesi Şarkılar albümünde yer verdiği bir Şekip Ayhan Özışık bestesine kulak vereceğiz. Uşak makamındaki bu şarkıda Faruk Tınaz şöyle sesleniyor bize. Gün gelir de beni unutursun demiştim. Kalbimdeki bu derdi uyutursun demiştim. Ne ben seni unutabildim, ne bu gönlümü avutabildim, ne bu derdimi uyutabildim. Unutamam seni. Unutamam seni.

Kuşak makamındaki bu sevilen türküde Yahya Gelan konuğumuz oldu. Efendim, aşıklar makamının zaman zaman bizi hüzünlendiren, zaman zaman içimizi kıpır kıpır yapan nameleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Yayınımıza Hüseyin'i ve Uşak makamındaki şarkılarla devam edeceğiz. Şimdi 1976 yılına uzanıyoruz ve 1976'da Gönülden Gönüle ismiyle yayınlanan albümde Muazzez Abacı'nın seslendirmiş olduğu bir Şükrü Tunar bestesine kulak veriyoruz. Güller arasında seni bensiz gören olmuş. Gönlüm yüzünün rengine düşmüş de ben olmuş.

1986 yılında Emel Sayın'ın yorumladığı ve çok ses getiren bir Mahmut Oğul bestesi dinledik. Güftesi Erol Martal'a ait Hüseyin'i makamındaki şarkıda İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ bizimle birlikteydi. Sevgili dinleyicilerimiz, yayınımız Hüseyin'i makamında bir şarkıyla devam ediyor. Selahattin İçli'nin güftesini Hüceste Aksavrı'nın kaleme aldığı şarkısında İstanbul Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı Mehmet Özkaya'yı ağırlıyoruz. Zeytin gözlüm, sana meylim nedendir? Bu sevmenin

Saadettin Kaynağı'na ait uşak şarkıyla bizlere seslendi. Gemim gidiyor baştan, yelkenleri kumaştan. Efendim, arka arkaya iki hareketli eser sunduk sizlere. Diliyoruz bu güzel şarkılarla gününüzü bir parça da olsa renklendirebilmişizdir. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Bayati makamının kalbe dokunan nameleriyle sürdüreceğiz programımızı ve ritmimizi bir parça düşüreceğiz. Musikimizin klasik eserlerinden birinde Nesin Sipahi'yi ağırlayacağız. Sanatçı Şevki Bey'in sevilen eserini seslendiriyor. Emeli meyli vefa sende de var, bende de var. Hevesi aşü sefa sende de var, bende de var.

0: İzmir Radyosu'nun değerli sanatçılarından Turgay Kızıltuğ bir Dede Efendi klasiği ile programımızın konu oldu. Bayati makamındaki eserin ardından şimdi yine Bayati makamında bir Erol Sayan şarkısına kulak vereceğiz. Sözleri Necla Güler tarafından kaleme alınan şarkıda Yaşar Özel bizlerle. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.
1: Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.

Uzun zamandır canlı canlı dinlemeyi özlediğimiz bir sanatçı Seçil Heper'e kulak verdik. Çok sevilen Uşak türküyle seslendi sanatçımız bizlere. Evet efendim, nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi yine 90'lı yıllara uzanıyoruz. Birçok değerli sanatçımız tarafından seslendirilen bir Selçuk Tekay bestesi dinleyeceğiz. 1991 yılında Hülya Sözer'in de seslendirmiş olduğu bu sevilen Uşak makamındaki eserin güftesi Sami Derintun'a imzalı. Baharı beklerken ömrüm kış oldu, gözümde her zaman biraz yaş oldu. En güzel duygular bana düş oldu, yorgunum dostlarım, yorgunum artık. Vefasız yıllara dargınım artık.

İlk olarak bir İrfan Özbakır şarkısı dinleyeceğiz. Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait şarkıyı Hasan Eylen seslendiriyor. Daha önce Zeki Müren'in Pırlanta albümünde de yer alan çok sevilen bir şarkı. Aşkın içimde rüya, kalbimde duya duya, yalvarırım Tanrı'ya bir daha gelsen diye.

Uzanan çölleri geçerim inan, dumanlı dağları aşarım inan, uzayan yollarda coşarım inan, sevgi ırmağı var ardında desen. Evet, sevgi uğruna türlü mücadeleleri yılmaz kalplerin dilinden anlatan bir şarkı, rast makamında bir Bilge Özgen bestesi dinledik. Güftesi Şafak Atayman'a ait şarkıyı Zekai Tunca seslendirdi. Kıymetli dinleyenlerimiz, birlikteliğimiz rast makamında bir

Yılmaz Yüksel şarkısıyla devam edecek şimdi. Yılmaz Hoca ile ben de çok küçük yaşlarda İzmir'de kısa bir dönem çalışma fırsatı bulmuştum. Bu vesileyle değerli hocamı da saygıyla, rahmetle anıyorum. Güftesi Cemal Bora'ya ait bu şarkıda yine geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz İsmail Olga'yı dinleyeceğiz. Öyle güzel ki gözlerin, bakmasını bir bilsen, öldürür mahvedersin, yakmasını bir bilsen.

gelmez oldu hiç sesin. Söyle canım neredesin? Dramalı Hasan As Güler'in Rast makamındaki eserinde Nusret Yılmaz'a kulak verdik. Hareketli, ritmimizi artıran, içimizi kıpır kıpır yapan eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Rast makamında bir Gültekin Çeki bestesi var sırada. Güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a ait şarkıda Mustafa Sağyaşar bizlerle.

Buram buram nostalji kokan bir ses, gönlümüze işleyen bir ses, Hamiyet Yüce Ses bizlerle birlikteydi. Rast makamında sevilen bir türküyle konuğumuz oldu. Ve sevgili dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken yine en güzel şarkılarla sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Ankara Radyosu'na uzanacağız. Kıymetli ses sanatçısı ve şef Cemile Karabulut'un yorumuyla bir Ali Şen Uzan şarkısına kulak vereceğiz. Rast makamındaki şarkının güftesi Tevfik Baykara'ya ait. Gittiğin yolları yakın sanarak

Sanatçılarımız Gökhan Sezen ve Tuğçe Palak, Münir Nurettin Selçuk'un Güftesi Vecdi Bingöl'e ait mahur şarkısıyla konuğumuz oldular. Ve ne yazık ki bu güzel şarkılarla zaman su gibi akıp geçti. Yayınımızın sonuna geldik. Biliyorsunuz her programımızda aslında sizler için minik köşeler yapıyoruz. Ancak bu ritmik yapıyı bozmamak için bugün bir şiire yer vermedik. Fakat Güne Bir Söz Bırak köşesinde Özdemir Asaf'ın 9'a kadar 10 kitabından yer alan bir paylaşımla sizlere sesleneceğiz. Seni saklayacağım inan demiş Özdemir Asaf. Yazdıklarımda, çizdiklerimde, şarkılarımda, sözlerimde. Kim bilir hangi şarkılarda, hangi duyguları, hangi sevdaları, hangi sevgileri, hangi kalpleri saklıyorsunuz? Bunu elbet bizler bilemeyiz. Ancak sizlere şunu söyleyebiliriz değerli dinleyenler. Bundan sonra lütfen dinlediğiniz tüm şarkıları kalbinizi hoş eden, gönlünüze güzelliklerle dokunanlar için dinleyin, olur mu? Evet, biz bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Ancak her sabah onu 5 geçe TRT Name'de Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yine en iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bestesi ve güftesi Selim Öztaş'a ait mahur makamındaki bir şarkıda sanatçılarımız Selim ve Neşe Öztaş'la baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bye.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi. Demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da kabul etti. Görüşmede Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Üretim ve ihracatı artırmak amacıyla yaklaşık 30 milyar liralık vergi gelirinden feragat edilecek yeni teşvik paketi Meclis Genel Kurulu gündeminde. Borç yapılandırma sınırının güncellenmesiyle artık şirketler 1 milyon liraya kadar teminatsız taksit avantajından yararlanabilecek. Devlete borcu olan şirketlerin kullanabileceği azami taksit süresi 72 aya çıkarılacak. Kamu borçlarının 72 taksitle ödenmesine yönelik düzenlemede temel kriter ödeme iradesi olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borçların yapılandırılması sürecinde enflasyonun belirleyici olacağını vurguladı. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Bugünkü duruşmada Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın savunma yapması bekleniyor. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin davada karar duruşması başladı. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Karan'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık hakkında mahkemenin karar vermesi bekleniyor. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 108 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis siteleriyle bu sitelerin reklamını yapan 5000'in üzerinde internet adresine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığımızla İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve koordinasyon, suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadelenin en büyük teminatıdır, dedi. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İran'la ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek, operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'dansa biz bütün seçeneklere hazırız mesajı geldi. 40 ülkenin savunma bakanları Hürmüz Boğazı krizi için bir araya geliyor. İngiltere ve Fransa'nın düzenleyeceği çevrim içi toplantıda Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışını sağlamaya yönelik askeri planlar ele alınacak. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor, 4 Filistinli daha katledildi. Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 800'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. İşgalci İsrail, Filistinlilere ait

mülkleri de yıkıyor. Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 40 dükkan yıkıldı. Brüksel Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısına ev sahipliği yapıyor. Toplantıda Ukrayna ve Orta Doğu'daki durumla Avrupa Birliği savunmasının ele alınması bekleniyor. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale gümrük kapısından geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaporta giriş ve çıkış işlemleri bugünden itibaren yapılabilecek. Haberleri dinlediniz.

0: CRC Name.
1: Hoş Sada.

99 yıl önce bir anonsla başladı bu hikaye. Alo alo muhterem Samin, burası İstanbul telsiz telefonu. O ahşap kara kutunun içinden sesler birer birer yükselmeye başladı. Kimindi o sesler? Nasıl girmişlerdi oraya? Peki o mikrofon, o şarkılar, o arkası yarınlar, o fasıllar nasıl da sığmıştı içine? Radyo, kültürümüz, sesimiz, müziğimiz, geçmişimiz, geleceğimiz. Vakti zamanında fasıllar olurdu o sesler arasında. Peşrevle başlayıp saz eseriyle son bulan Hicazlar, Hüzzamlar, Hicazkarlar. Şef Mahmut Bilki yönetimindeki Hicaz faslını dinliyorsunuz diyen yüzlerce anons. Bugün bizler istedik ki radyomuzun özlediğimiz o eski fasıllarını programımızda yaşatalım, yaşayalım. TRT İzmir Radyomuzun kıymetli büyükleri, ses sanatçılarımız Firdevs Tezcanlı, Gülşen Bakoğlu, Seval İlçi Şentürk, Fatma Arslanoğlu, Şengül Akayran, Ümit Koroğlu, Turgay Kızıltu, Neşe Öztaş, Lale Mumcu Başel, Belgin Erol Gündoğdu, Güldehen Marmara, Emrah Yiğit, Fuat Karayavuz ve Furkan Yavuz. Ve koromuzu yönetecek şefimiz ney sanatçısı Mahmut Bilki. Kemanda Selçuk Gönüldaş, Viyola'da Manolya Şen, Sesli Klasik Kemençe'de Gülten Yeğin, Udda Hüseyin Erci, Kanun'da Erol Gönüldaş, Neyde Berat Kaplan, Klarnet'te Durmuş Kısaoğlu, Ritim Saz'da Mustafa

Paşekerli, klavyede Caner Aral, programı hazırlayan Nihan Yöyen, ton meisterimiz Fırat Özturan ve mikrofon başında ben Hakan Urkancı. Sevgili dostlar, günün en güzel saatinde elinize bir bardak çay alın, illaki vardır bir içeceğiniz, sulayın, yanına ilişin, radyodan canlı olarak yayınlayın, yayınlanan bu özlediğimiz Hicaz faslını dinleyin. Vakti zamanında başlıyor.

0: O Taksim'de Hüseyin Erci'yi dinledik. Değerli dostlar, Şef Mahmut Bilki yönetimindeki Hicaz faslını dinlediniz. Sevgili Mahmut Bilki, bugün bizleri kırmayıp böylesine bir program hazırladığınız için tüm ekip arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz adına, tabii ki koromuzda sesleriyle bizleri yalnız bırakmayan emektar büyüklerimize de tek tek teşekkür etmek istiyoruz. Bu arada ben kendisini, hani şu anda radyo yayını olmasa, televizyon yayını olsa, kendisinin ne kadar enerjik olduğunu, sadece koro yönetmeyip adeta bir spor salonu hocası gibi inanılmaz bir enerjiye sahip olduğunda itiraf etmek zorundayım. Hocam iyi ki varsınız.
1: Sağ olun.
0: Neler hissediyorsunuz şu anda?
1: Çok özlemişim. 8 yıl oldu. Büyüklerim, burada benden daha büyük olan ablalarımız da var. Daha küçük olanlarımız da var. Birkaç kuşak buradayız. Benim için çok güzel bir gün, çok güzel bir anı. Burayı çok özlemişim.
2: Biz de.
1: 42 yıl burada hizmet vermiştim.
0: Biz de sizi özledik.
1: İçimizdeki ateş sönmüyor yani.
0: Şimdi şöyle, tabii beden makinesi hızla eskiyen bir şey ama ruh hep 18.
1: Ruh eskimiyor.
0: Bunu da burada net olarak zaten kanıtladık hep beraber.
1: Sağ olun. Çok teşekkür
0: İyi
1: ederim.
0: İyi ki varsınız.
1: Ben de arkadaşlarımla birlikte olduğum için, büyüklerimle, arkadaşlarımla, kardeşlerimle çok mutluyum. İnşallah nasip olur ileride, sağlığımız el verirse yine birlikte oluruz.
0: Mutlaka
1: bekliyoruz.
0: Onların
1: adına da teşekkür ediyorum. İnşallah. Onların adına da teşekkür ediyorum.
0: Biz de bir alkışlayalım. Tamam. Hepimizi, hepinizi. Nihan yine dev bir kadro kurmuş. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz ve güzel bir şarkımızla devam ediyoruz. Bestesi Arif Sami Toker'e ait bir nihavent eser. Erişti nevbahar eyyamı, açıldı güli gülşen. Lale Mumcu Başel ve Fuat Karayavuz seslendirecek.

Nihavend eserlerle devam ediyoruz. Vakti zamanında ya. Bestesi Arif Sami Toker'e, güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait bir eserle. Aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim. Sevgilim, iki gözüm, biricik canım benim. Belgin Erol Gündoğdu ve Emrah Yiğit mikrofonda.

Sanatçılarımıza teşekkür ettik. Şimdi de mikrofona Güldehen Marmara ve Ümit Koroğlu geliyor. Bestesi Emin Ongan'a, güftesi Kamuran Özbir'e ait bir nihavend eseri seslendirmek üzere. Bahar meltemidir başımda esen, İçimde hatıran, gözlerimde sen.

Teşekkür ediyoruz. Değerli dostlarımız, saatlerimiz 13.39'u gösteriyor. İzmir'den sesleniyor sizlere. Vakti zamanındasınız. Türk sanat musikisinin eskimeyen eserlerini türünün zamansız ustalarının seslerinden paylaşmayı sürdürüyoruz. Ufacık tefeciktin, yemyeşil gözlerin vardı. Beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait bu eseri Turgay Kızıltuğ seslendirecek.

Bestesi ve güftesi Teoman Alpay'a ait bir nihavend eserle devam ediyoruz. Bahar geldi, gül açıldı. Ruhuma neşe saçıldı. Mavi gözlü sarışın kız, gel gidelim adaya biz. Fatma Aslanoğlu seslendirecek.

Bahar çiçek çiçek gelince güzel. Hayat sevilince sevince güzel. Bestesi Zekai Tunca'ya, güftesi Mehmet Erbulan'a ait bu Kürdili cazkar eseri Sevval Lüçi Şentürk ve Furkan Yavuz seslendirecekler.

Hayat sevilince sevince güzel. Ne de olsa sevgi varlık sebebimiz. Ve işte içinden sevgi geçen bir başka eser daha. Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır. Beste Alaaddin Yavaşça, güfte Fuat Edip Baksı. Muayyer Kürdi bu eseri koromuz seslendirecek.

Bugün çok özel ve anlamlı bir günde sizlerle birlikteydik sevgili dostlar. Radyomuzu radyo yapan, o programlara, sololara, fasıllara sesleriyle can veren kıymetli büyüklerimiz bizlerle birlikteydi. Onlarla olmak her zaman olduğu gibi anlamlı ve duygu yüklüydü. Bir başka programda tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Şefimiz Mahmut Bilgi'ydi. Şefimize, sanatçılarımıza, sazlarımıza sonsuz teşekkürler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da dileğimiz haftaya aynı gün ve saatte sizlerle buluşmak. Sevgiyle ve hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden teşvik paketinin en önemli başlıklarından biri kamu borçlarının yapılandırılması. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek borç ödeme iradesi olan mükellefler için taksit ve teminat kolaylığı sinyali verdi. Faiz konusunda ise temel ölçütlerinin enflasyon olacağını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Teşkilatı'nda görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Alımlar yıl içinde tamamlanacak. Alım yapılacak kadrolar arasında 5.259 zabıt katibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli bulunuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıl e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre %52 arttığını söyledi. Toplam hacim 4,5 trilyon lirayı aştı dedi. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporu tanıtım toplantısında konuşan Bakan Bolat, sektörün gelirdeki payının yaklaşık %7 olduğunu belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ile Belçika arasındaki güçlü işbirliğine dikkat çekti. Yarı iletken ve nano elektronik konularında iki ülke için fırsatlar olduğunu söyledi. Bakan Kacır, yakında yapay zeka ile ilgili yeni bir eylem planı duyuracaklarını da açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026'nın rüzgarın yılı olacağını söyledi. En stratejik başlığın ise deniz üstü rüzgar enerjisi olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bu alandaki potansiyeline dikkat çeken Bakan Bayraktar, 4 saha belirlediklerini duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, popüler kültürün normalleştirdiği yanlış dil kullanımıyla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Türkçenin özen gösterilmesi gereken bir emanet olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda Türk Dil Bayramı programına katıldı. Belçika Kraliçesi Matilde ve beraberindeki heyetin İstanbul temasları sürüyor. Bugünün önemli adreslerinden biri de Merkez Bankası oldu. Ziyareti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin Türk boğazlarının önemini daha da artırdığını belirtti. Uraloğlu, 4 ayda boğazlardaki gemi hareketliliğinin 26.214'e ulaştığını kaydetti. ABD-İran hattındaki gelişmeler piyasalarda barış iyimserliğini azaltıyor. Petrol fiyatları yükselirken altın geri çekiliyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün %3'e yakın yükseldi. Altın cephesinde ise baskılı bir seyir öne çıktı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail'e gayrimenkul satıyor. Bu tutumuyla da İsrail'in yayılmacı politikasına alan açıyor. Rum siyasetçi Fidias Panayot'u sosyal medyadan yayımladığı videoda Rum yönetimine tepki gösterdi. Satışlar kontrolsüz ve yasa dışı yollarla yapılıyor dedi. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle kapalı olan Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaportla giriş ve çıkış yeniden başladı. Şanlıurfa'dan Suriye'ye açılan kapıda Türk vatandaşları, çifte vatandaşlığı bulunanlar ve Türkiye'de ikamet veya çalışma izni bulunan Suriye vatandaşları geçiş yapabilecek. Sumut Kara Konvoyu, İsrail'in ablukası altındaki Gazze için yola çıkmaya hazırlanıyor. 30 ülkeden çok sayıda aktivist Libya'da toplanıyor. Konvoy, hazırlıklarını bitirince Mısır üzerinden Refah sınır kapısına ulaşmayı hedefliyor. 70. Eurovision şarkı yarışması tartışmalar ve protestolarla başladı. İlk yarı final bu akşam yapılacak. İsrail'in yarışmada boy göstermesi Avrupa'da tepki çekiyor. FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadele kararlılıkla sürüyor. İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından 33 ilde operasyon yapıldığını duyurdu. Operasyonlarda 69 şüpheli yakalandı, 43'ü tutuklandı. 2014 yılı askeri liselere giriş sınavı soruşturmasında da 7 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 36. oturum başladı. Oturum tutuklu sanık Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan sanık Yener Torunler'in savunmasıyla başladı. Dün yapılan oturumda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunma yaptı. Fatih Keleş'ten talimat alarak ihaleleri yönlendirdiğine dair iddiaları reddetti. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyo Name programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton maisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Efendim stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Keman

Da Serhat Çiğiltepe, Ertuğrul Erhan, Kanun'da İlhami Çetik, Ud'da Ömer Oytun, Viola'da Kumsal Okur, Kemençe'de Sercan Halili, Klarnet'te Halil Kabacı, Ritim Saz'da Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Nave'nin ilk bölümünde sizleri Rast makamının ruhumuza dokunan tınılarıyla buluşturuyoruz. Kökleri yüzyıllar öncesine uzanan bu makam, Osmanlı saray musikisinden tekkelere, halkın gönlünden klasik eserlere kadar geniş bir yolculuk yapmıştır. Bestekarların yüzyıllardır özellikle başlangıç eserlerinde tercih ettiği bu makam, dinleyene güven veren sıcak ve güçlü bir atmosfer sunar. Rast makamının her namesinde insan ruhunu sakinleştiren, zihni toparlayan ve kalbe ferahlık veren bir ahenk hissedilir. Geçmişin inceliğini bugüne taşıyan seçkin eserlerle başlıyoruz programımıza. Tatyos Efendi'nin Rast Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz sizlere birbirine bağlı eserler sunacak. Efendim şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Şef İpek Dereli yönetimindeki korumuz sizlere Rast makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı yine Rast makamında şarkılarla devam ediyor. Duygu yüklü besteleriyle dinleyiciyi geçmişten günümüze uzanan, samimi bir musiki yolculuğuna çıkaran bestekar, dramalı Hasan Güler'in şarkısı var sırada. Sanatçımız Nurten Demirkol'dan dinliyoruz. Seni andım yine kalbimde derin bir sızı var. Yine canlandı hayalimde bütün hatıralar.

Seni bir gün görmesem inan ki yaşamazdım. İçimde sen olmasan bu canı taşımazdım. Erol Bingöl'ün güftesi İrfan Türkoğuz'a ait Rast şarkısını sanatçımız Özant Koç'tan dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, sıradaki eserin bestesi çok kıymetli şefimiz İpek Dereli'ye, güftesi Tayfun Güngör'e ait. Rast makamındaki şarkıyı sanatçımız Rengin Uyar Kökten söylüyor. Dudaklarım suskun yine, dilim söylemez günlerce. Gidişin bitirdi beni, ağlasam da gelsen geri.

0: TRT Name.
1: Efendim sırada uzun yıllar TRT Ankara Radyosu'nda ses sanatçılığı ve şeflik yapmış değerli bestekar Metin Everes'in güftesi Sadık Atay'a ait Rast şarkısı var. Sanatçımız Didar Ali'ye Koyuncu sizin için söylüyor. Yıllar yılı hep yalvarır dururum. Gelmiyorsun. Ne diyeyim? Sen sağ ol.

Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Ne bulduysa kaybettin gönül aşktan yana. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama, değmez hayat bu gözyaşlarına. Mehmet Ilgın'ın Rast makamındaki şarkısını Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan canlı sunduğumuz Stüdyo Name programı Türk musikisinin en etkileyici ve en derin makamlarından biri olan Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. Efendim bu makamdaki ilk eserimizin bestesi Kadri Şençal'a ait. Sanatçımız Ömer Faruk Güney'den dinliyoruz. Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana ne oldu? Gül renkli yüzüm aşkın için bak yine soldu.

efendim sırada özellikle aşk, hasret ve insan ruhunun inceliklerini işleyen besteleriyle Türk sanat müziğine kalıcı eserler kazandıran Avni Anıl'ın Güftesi Rüştü Şardağ'a ait Hicaz şarkısı var. Sanatçımız Belgin Gök söylüyor. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Kaybolan günlerim için hesap sorun, sorun biraz.

Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyoname programında sırayı Adem Şahin'in güftesi Reşat Özpirinççi'ye ait Rasç eseri alıyor ve sanatçımız Oktay Cantürk'ten dinliyoruz. İçimdeki özlemi uyutamıyorum yar, gözlerimdeki nemi kurutamıyorum yar.

Kader böyle istiyor. Çare yok, biliyorum. Bitsin her şey diyordun. İşte bitiriyorum. Türk müziğinin sevilen birçok esere imzasını atmış, değerli bestekarlarından olan Necdet Tokatlıoğlu'nun güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru. Bir başka Stüdyoname programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken efendim sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü programında konuşarak Türkiye'nin gübre stoklarının yeterli seviyede olduğunu söyledi. Gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorun olmadığını belirtti. Çatışmaların tarımsal üretimimizi etkilememesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki çatışmaların çözümünde Türkiye modelinin ortaya konulduğunu söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'nin geleceğinde üniversitelerin rolüne de dikkat çekti. Üniversitelerimiz Türkiye'nin her alanda sözü geçer hale gelmesini sağlayacak merkez olacak dedi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği o açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırdı.

sürüyoruz dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ebe ve hemşire sayısının 330 bine çıkarıldığını, sağlık ordusunun her geçen gün güçlendiğini söyledi. Ebe ve hemşireler günü programında konuşan bakan, 1 milyon anne adayına destek olunduğunu belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkelerin en büyük gücünün üretim kabiliyetleri olduğunu söyledi. Suyu koruyan, verimliliği artıran, üreticimizi güçlendiren yeni bir üretim modeli inşa ettik dedi. Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında konuşan Bakan Yumaklı, uygulanan yeni planlama modelinin olumlu sonuçlarının alındığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Savaş çözüm değil, diplomasinin neticeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz mesajı verdi. Katar ziyaretinde konuşan Bakan Fidan, bölge güvenliğinin sağlanması için Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Belçika Kraliçesi Matilde'nin Türkiye ziyareti sürüyor. Ziyaret kapsamında İstanbul'da düzenlenen Belçika-Türkiye diyaloğu panelinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleşeceğini söyledi. Bakan Kacır, yapay zeka eylem planının çok yakında açıklanacağını da duyurdu. Kraliçe Matilde, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe de katıldı. Belçika Savunma Bakanı Theo Franck'ın Türkiye'nin Avrupa güvenliği için önemini ve NATO içindeki kilit rolünü TRT'ye değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nin Türkiye olmadan çalışamayacağı yönündeki sözlerine katılıyorum dedi. Belçika ordusunun modernizasyonunda Türkiye'yi örnek alması gerektiğini söyledi. Yargıda yapay zeka destekli dönem başlıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen UYAP yapay zeka karar destek sistemi ile yargı süreçlerinde hızın ve verimliliğin artması amaçlanıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin farklı noktalarından getirilen kurbanlıklar İstanbul'a girdi, pazarlarda yerini aldı. Gerekli şartları sağlamayan hayvanların ise kente girişine izin verilmedi. 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi başladı. Sektörün en önemli buluşmalarından biri olan kongreye Ankara ev sahipliği yapıyor. 2 gün sürecek ve güncel gelişmelerin ele alınacağı kongreye ilgi oldukça yoğun. Brent petrolün varil fiyatı gün içinde %3'e yakın yükselerek 107 doları aştı. ABD-İran hattında tırmanan gerilim varlık fiyatlarında yön tayinini zorlaştırıyor. Küresel piyasalarda barış iyimserliği azalıyor. Altın cephesinde de fiyatlamalarda risk algısı öne çıkıyor. Gram altın fiyatlarında düşüş, savaşın başından bu yana 670 lirayı aştı. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya devam etti. Nebatiye kentinde arama kurtarma ekipleri hedef alındı. Yaralıları hastaneye taşıyan araca da saldırı yapıldı. Sur kentinde Suriyeli bir çift hedef oldu. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Sayın dinleyiciler, Feridun Darbaz yönetimindeki İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Hicaz Fastını dinleyeceksiniz. Ara taksiminde Viola ile Kemal Demir var.

Feridun Darbaz yönetimindeki İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Hicaz faslını dinledik. Ara Taksim'inde Viola ile Kemal Demir vardı.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gübre stoklarının yeterli seviyede olduğunu söyledi. Gıda arz güvenliği konusunda da hiçbir sorun olmadığını belirtti. Çatışmaların tarımsal üretimimizi etkilememesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü programında konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki çatışmaların çözümünde Türkiye modelinin ortaya konulduğunu söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'nin geleceğinde üniversitelerin rolüne de dikkati çekti. Üniversitelerimiz, Türkiye'nin her alanda sözü geçer hale gelmesini sağlayacak merkez olacak, dedi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği o açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırıyoruz, dedi. Emeklilerin aylıklarının da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ebe ve hemşire sayısının 330 bine çıkarıldığını, sağlık ordusunun her geçen gün güçlendiğini söyledi. Gebe okullarındaki eğitimlerle bugüne kadar 1 milyon anne adayına destek olunduğunu belirtti. Bakan Memişoğlu, Ankara'da Ebe ve Hemşireler Günü programında konuştu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkelerin en büyük gücünün üretim kabiliyetleri olduğunu söyledi. Suyu koruyan, verimliliği artıran, üreticimizi güçlendiren yeni bir üretim modeli inşa ettik, dedi. Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında konuşan Bakan Yumaklı, uygulanan yeni planlama modelinin olumlu sonuçlarının alındığını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı, dedi. Savaş çözüm değil, diplomasinin neticeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz, mesajı verdi. Katar ziyaretinde konuşan Bakan Fidan, bölge güvenliğinin sağlanması için Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Belçika Kraliçesi Matilde'nin Türkiye ziyareti sürüyor. Ziyaret kapsamında İstanbul'da düzenlenen Belçika-Türkiye diyaloğu panelinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleşeceğini söyledi. Bakan Kacır, yapay zeka eylem planının çok yakında açıklanacağını da duyurdu. Kraliçe Matilde, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe de katıldı. Belçika Savunma Bakanı Theo Franck'ın Türkiye'nin Avrupa güvenliği için önemini ve NATO içindeki kilit rolünü TRT'ye değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nin Türkiye olmadan çalışamayacağı yönündeki sözlerine katılıyorum, dedi. Belçika ordusunun modernizasyonunda Türkiye'yi örnek alması gerektiğini söyledi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin farklı noktalarından getirilen kurbanlıklar İstanbul'a girdi, pazarlarda yerini aldı. Gerekli şartları sağlayamayan hayvanlarınsa kente girişine izin verilmedi. 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi başladı. Sektörün en önemli buluşmalarından biri olan kongreye Ankara ev sahipliği yapıyor. İki gün sürecek ve güncel gelişmelerin ele alınacağı kongreye ilgi oldukça yoğun. ABD ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim, dedi. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine vurgu yaptı. Avrupa Birliği ise ortak savunmayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı gün içinde %3'e yakın yükselerek 107 doları da aştı. ABD-İran hattında tırmanan gerilim varlık fiyatlarında yön tayinini zorlaştırıyor. Küresel piyasalarda barış iyimserliği azalıyor. Altın cephesinde de fiyatlamalarda risk algısı öne çıkıyor. Gram altın fiyatlarında düşüş savaşın başından bu yana 670 lirayı aştı. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya devam etti. Nebatiye kentinde

arama kurtarma ekipleri hedef alındı, yaralıları hastaneye taşıyan araca da saldırı yapıldı. Sur kentinde Suriyeli bir çift hedef oldu. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmaya amaçlayan küresel Sumut filosu, ikmal için demirlediği Muğla Marmaris'te yeni katılımlarla büyüyor. Filonun yeni yol haritası yarın Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Tek amaçları Gazze'ye insani yardım ulaştırmak olan filonun birkaç gün içinde yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Gönlünüzde yankılanan namelerle, sözün besteyle buluştuğu yeni bir akustik nameye hoş geldiniz. Ben Esra İçöz. Stüdyomuzda bulunan notalara enstrümanlarıyla hayat veren TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçılarını tanıtmak istiyorum öncelikle sizlere. Kemanda Turay Dinleyen, Kanunda Bora Dicle, Udda Hakan Aydınlık, Klarinette Tanju Erol, Bas Gitar'da Cenk Ersarp, Piyanoda Ceyhun Çelik ve Ritim Saz'da Muhammed İzgi. Program yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Birsel Acar ve teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Yayınımız saat 19'u gösterene dek devam edecek dedikten sonra Nihavent makamıyla başladık yayınımıza. Osman Nihat Akın'a ait bir eser seslendirdik. Sıradaki şarkımız da bestesi Mısırlı İbrahim Efendi'ye ait, güftesi Refik Altınay'a ait. Yine Nihavent makamında bir eser. Semalardan güneş hala inmiyor diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Sıradaki eserimiz, sözleri Melahat Akan'a, müziği Nuri Halil Poyraz'a ait bir eser. Bir neşe umdu gönül, serapa keder oldu.

Değerli dinleyenlerimiz, Nihavend makamındaki eserlerimizi geride bıraktık. Kürdilici Asker makamına geçiyoruz. Seslendireceğimiz ilk eser Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir. Turay dinleyenden bir keman taksimi dinliyoruz efendim.

Değerli TRT Name dinleyenleri, Akustik Name'desiniz efendim. Programımız devam ediyor. Bestesi ve güftesi Muzaffer İlkar'a ait bir şarkıyla. Çamlar arasından süzülürken mehtap, neydi o akşam, adalar diyeceğiz.

Teşekkürler. Güftesi ve bestesi Sayın Hocamız Erol Sayan'a ait bir şarkı. Gül yüzünde güller solsa ağlarım.

Değerli dinleyenlerimiz, Akustikname Rast makamında eserlerle devam edecek. Sevgili Bora Dicle'den bir kanun taksimiyle Rast makamına doğru gidelim.

Saadettin Kaynağı ait bir eserdi Yasemen. Sıradaki şarkıda sözleri Tarık Hatus ile bestesi Selahattin İnal'a ait. Saçının tellerine gönlümü taktı kader.

Güftesi Ülkü Aker'e, bestesi Avni Anıl'a ait Rast makamında bir şarkıyla devam ediyoruz. Bir göz aşinalığı var aramızda. Bu şarkıyı bugün doğum günü olan Esra Tanyeli Acar'a armağan ediyoruz.

Sıradaki şarkımızın güftesi İlkan Sana, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait. Çok sevilen bir eser. Eminim ki radyoları başındaki dinleyenlerimiz de bize eşlik edecekler. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular.

Sevgili dinleyenlerimiz, TRT Name'de akustik name programıyla olan birlikteliğimizin sonuna geldik. Ben Esra İçöz. Stüdyomuzda bulunan çok kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım Keman'da Turay Dinleyen, Kanun'da Bora Dicle, Ud'da Hakan Aydınlık, Klarnet'te Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersar, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Muhammed İzgi'ydi. Yapımcımız Işıl Aktan, ton meisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz'dı. Bu gece programımızı tekrar dinlemek isterseniz TRT Name'de saat 12'de tekrarımız olacak efendim. Bunu da söylemeyi unutmayalım. Ve rast makamda bir türküyle sizlere veda ediyoruz. İbrişim Ölmüyorlar. Yeniden birlikte oluncaya dek sevgiyle kalın.

Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden bizleri dinleyen sevgili dinleyenlerimiz, Akşamın Sesi programı başladı. Yapımcımız Işıl Aktan, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve spikeriniz ben Gökhan Özer. İki saat boyunca sizlerle Türk sanat müziği evreninde güzel bir yolculuk yapacağız. Nasıl başlayalım? İlkan San'ın şu harika sözleriyle başlayalım. Erol Sayan bestelemişti. Şu gönlümü yaralayan, bu bahtımı karalayan, beni dertten derde koyan sizden biri, sizden biri. Ata Demirer'in yorumuyla.

En baştan belli miydi? Niyetin gitmek miydi? Sevgilim, senin derdin ölümden öte neydi? Bu güzel sözleri yakın bir zamanda emekli olan sevgili teknisyen arkadaşımız Nihat Tuna yazmıştı. Ve bu sözleri Nihavend makamında Turhan Taşan bestelemişti. İhsan Güvenç'ten dinledik. Yine Nihavend bir eser, güzel bir şiir. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın "Bir kere bakanlar unutur derdi günahı" ve işte bu şiiri Nihavend makamında Avni Anıl besteledi ve Çiğdem Yarkın'a kulak vereceğiz.

Düşünürken seni yüzüm gülüyor, uykuya böyle dalsam diyorum. Faruk Salgar söyledi, Nihavend makamındaki Turhan Taşan şarkısını güfte Meryem Sevin'e aitti. Sırada bir Şekip Ayhan Özışık şarkısı var, yine Nihavend makamında ve Serap Kuzey söyleyecek. Ellerim böyle boş boş mu kalacaktı?

Ellerimi tutup yalanlar saydın. Mustafa Sağ Yaşar'ı Rıdvan Tandoğan'ın Nihavin şarkısında dinledik. Sırada güftesi Mehmet Erbulan'a ait olan bir Saadettin Öktenay şarkısı var. Makam Acem Kürdi. İlknur Elbilsin'den dinleyeceğiz. Aşkın kanununu yazsam yeniden.

Sevgili dinleyenlerimiz, Teoman Volkan Özelçu, Acem Kürdi makamındaki Arif Sami Toker şarkısını da dinledik. Şimdi anladım neden bana küstüğünü. Acem Kürdi'yi bir başka esere kulak vereceğiz. Nimet Hanım'ın bestesini Nesrin Körükçü seslendirecek. Altın Tas'ta Gül Kuruttum.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in çok sevilen şarkısı Acem Kürdi makamında Fikrimin İnce Gülü ve Mehsem Özşimşir seslendirdi. Yine Acem Kürdi bir şarkı Arif Sami Toker'in bu eserini de Turgay Kızıltuğ'dan dinleyeceğiz. Artık gelecek sanma sakın, geçti o günler.

Nasibin Mehmet Yürü'nün Acem Kürdi şarkısında Tuğçe Pala, "Kır atıma bineyim, yar yoluna gideyim" diyordu. Yine bir Muhayyer Kürdi eser çalacağız sevgili dinleyenlerimiz. Necmettin Yıldırım söyleyecek Nazif Girgin'in bu şarkısına. "Akşam olunca yarelerim sızlar."

Mustafa Seyran'ın çok sevilen Muhayyer Kürdi şarkısı ve Seçil Heper söyledi. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. Muhayyer Kürdi, Rüştü Demirci şarkısıyla devam edelim. Gökhan Sezen ve Tuğçe Pala birlikte söylüyorlar. Ne olursun güzelim, sevsen beni.

O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Şekip Ayhan Özışık'ın Muhayyer Kürdi şarkısını Nazan Sıvacı'dan dinledik. Yine Muhayyer Kürdi bir şarkıyla devam edelim. Teoman Alpay'ın bu eserini İnci Yaman ve Serhat Sarpel birlikte seslendiriyorlar. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir.

Pembe Küçük Dudağın söyledi şarkımızı ya da bilinen ismiyle Ankara Rüzgarı Turan Öge Gündoğdu Duran'ın Muhayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Saadettin Kaynağ'ın Muhayyer şarkısında Güfte Necdet Rüştü Efe'ye ait Melda Kuyucu Kılıç'ı dinleyeceğiz. Batan gün kana benziyor.

Çok bilinen ve çok sevilen bir eserdi. Bülbülüm gel de dile, bestesi Saadettin Kaynağı, güftesi Vecdi Bingöl'e ait olan bu muhayyer şarkıyı Umut Akyürek seslendirdi. Yine muhayyer bir eserle devam edelim. Bu kez bir türkü, Cemile Karabulut söyleyecek. Çayır ince biçemedim.

Saadetin Kaynağın Muhayyer şarkısıydı. Elif Güreşçi'den dinledik. Esmerim kıyma bana. Bestesi Erol Sayan'a, güftesi Mehmet Erbulan'a ait olan Muhayyer şarkıyı da Bahadır Özüşen'den dinleyelim. Her halinle, her şeyinle güzelsin.

Muhayyer Kürdi makamındaki bu güzel İstanbul türküsünü Filiz Çatıroğlu'ndan dinledik. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider. Sırada Hicazkar makamında bir Hafız Yaşar şarkısı var. Melihat Gülses'e kulak vereceğiz. Bir yar sevdim Kuşadalı.

0: Yeter dedin, iyilikler borcun olsun. Nedim Saatçioğlu'nun bu güzel sözlerini Murat Seçkin bestelemişti ve onun sesinden dinledik. Meryem Sevi'nin sözlerini Turhan Taşan bestelemişti sevgili dinleyenler ve Nalan Altınörs'e kulak vereceğiz şimdi de. Sarsam diyorum.
1: TRT Name.

Nihavend makamındaki Ahmet Kadri Rizeli şarkısıydı. Gönül bu, neden söz dinlemez ağlar. Özant Koç söyledi. Nihavend bir eserle devam edeceğiz. Beste Ulvi Baradan'a, güfte ise Avni Ozan'a ait. Asuman Aslı bizlerle. Yemeni bağlamış telli başına.

Seninle bu aşkı kaldığı yerden devam ettirelim bitmemiş gibi. Bestesi Dursun Karaca'ya, güftesi Saadet Vural'a ait olan Nihavend şarkıda Muazzez Abaca bizlerle birlikteydi. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Muhayyer Kürdi makamındaki bir Mahmut Oğul şarkısına kulak vereceğiz şimdi. Güfte Yalçın Benlican'a ait. Ahmet Özhan söyleyecek. Al gülün dalında diken var diye.

Sevgili dinleyenlerimiz, saat 19'da başladı Akşamın Sesi programı ve sizlere TRT İstanbul Radyosu'ndan seslendik. TRT Name kanalından artık modern teknoloji sayesinde her türlü size ulaşmamız mümkün. Dünyanın ya da Türkiye'nin neresinde olur zamanı geldi. Vedamızı güzel bir şarkıyla yapacağız. Dramalı Hasan Hasgüler'in bestesi. Kaşların ne güzel kara kız, ara sıra gel de beni ara kız diyecek bu güzel şarkıda Yaprak Sayar bizler için sevgili dinleyenlerimiz. Evet, güzel şarkılarla bezediğimiz bu yayınımızı hazırlayan yapımcımız Işıl Aktan'dı. Teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve spikeriniz ben Gökhan Özer. İstanbul'dan sizi saygıyla selamlıyoruz. Unutmayınız, hafta içi her akşam saat 19'da 21 arasında TRT İstanbul Radyosu yapımı olan Akşamın Sesi programında size Türk Sanat Müziği'nin en güzel eserlerini ulaştırmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz ve arşivimizden bu güzel şarkıları sizlerle buluşturuyoruz. Yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.

acısı çok derindir. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbimi.

sanki içimde açan bu sarmaşık gülleri, bu sarmaşık gülleri.

CRC Name. Aşkın Namesi.

0: Hazırlayan ve sunan Hüseyin İpek.
1: Efendim, bir haftanın ardından yine çok şükür, hamdolsun, sağlık ve sıhhatle yine beraberiz. Sizleri TRT İstanbul Radyo stüdyolarından Aşkın Namesi program ekibi olarak bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Mahmut Dağıstan'la birlikte selamlıyoruz. Teknik yönetmenim Mahmut Dağıstan derken çok hoşuma gidiyor. Niye? Hatta benim bir şiirim vardır. Hem babadan hem anadan sürülmüşler Kafkasya'dan, Anadolu'nun rahminde tekrar yeşertmiş yaradan. Memleketim Tokat'ta, biliyorsunuz herkesin bir lakabı vardır Anadolu'da. Bize Mahmut'un, Hüseyin'in çocukları derler. Büyük dedelerim Mahmut isimli olduğu için babamın babası da Hüseyin. Benim de zaten ismimi dedem koymuş. Ben de Hüseyin, babamın ismi Cemal'de.

0: Allah kanıya ve rahmet eylesin hepsine. Anne dedemin ismi de Mahmut. Onun için Mahmut'un Hüseyin'in çocukları demişler. Mahmut Dağıstan, tabii bir de Dağıstan göçmeniyiz ana tarafından. Bir başka geliyor sevgili kardeşimle çalışmakta. Hatta bugün dedim ki Mahmut ya gitme programı beraber yapalım. O da olur abi dedi. Ayrıca da teşekkür ediyorum. Geçen hafta iki tane gencimiz vardı biliyorsunuz. Birbirinden güzel gençler. Onlar yine geldiler. Çünkü programı beğenildi. Siz dinleyicilerimiz çok güzel mesajlar gönderdiler. Aynı gençleri yine istiyoruz hocam programa dediler. Ben de memnuniyetle dedim. Ve sevgili Ahmet Emre Belge ve Necip Fazıl Belge yine radyomuzda, stüdyomuza teşrif ettiler. Evet Necip, bu sefer seninle başlıyorum oğlum.
1: Buyurun hocam.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Ben Necip Fazıl'a Necip Fazıl demem. Genelde Necip derim değil mi?
1: Evet.
0: Ama Necip Fazıl ismi de çok güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: O üstad şairimizi bize hatırlatıyor. Ki Allah rahmet eylesin ona da. Necip Fazıl, bu ismi nereden esinlenmişler sana verirken oğlum?
1: Hocam biz dört kardeşiz. En büyük abimin ismi Ali Emin.
0: Evet.
1: Onun ismi rahmetli babamın babasından, yani dedemden gelmiş. Rahmetli dedemin ismi de Ali'ymiş. Ben doğunca da ben üçüncü çocuk olarak doğmuşum. Annemin babası rahmetli dedem, yine Necip dedem, onun ismini verelim demişler. Onun ismi sadece Necip. Annem ve babam da demişler ki Necip'i veriyoruz, yanına bir de üstattan Fazıl'ı ekleyelim. Yani Necip kısmı dedemden, Necip Fazıl kısmı da yine üstattan geliyor. İkisinin de ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah.
2: Amin.
1: Çok güzel ismim var, ben de çok beğeniyorum. Teşekkür ederim.
0: Evet, ben de beğeniyorum.
1: Evet hocam.
0: Şimdi
1: İnşallah ismin hakkını veririm.
0: Amin inşallah ki veriyorsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben görüyorum, inşallah daha da vereceksiniz. Daha hayatın çok başındasınız. Çok güzel işler yapacaksınız. İşte sevgili dinleyiciler, burada da Türk milletinin kadir şinaslığı ortaya çıkıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? İşte Ali Rıza Saman hocanın çok güzel bir şiiri vardır. Hatta onu da bestelemiştim Yüzyıl makamında. Şöyle der: ya Muhammed, o mübarek ismin yadıma gelince hemen insan olurum. Bu da bir insanlığın göstergesi demek ki. Ve işte dedemin ismi, bak diyor Necip efendim, işte bir de üstad diyor. O da gönüllerde taht kuran bir insan. Onun da ismini vermişler. İşte bu yada düşme meselesi. Hatırlatmak, hatırlanmak ve vefa meselesi. Ne kadar güzel değil mi? Evet, Ahmet Emre Belge.
1: Buyurun hocam.
0: Sizin isminiz nasıl olmuş oğlum? Dayanak noktası.
1: Şimdi hocam benim ismimin hikayesi biraz farklı. Benden 18 gün önce bizim bir akrabamız varmış. Çok yakın bir akrabamız. Benim ismim Mustafa olacakmış normalde. O akrabamızın ismi Mustafa olduğu için ben ondan 18 gün sonra doğmuşum. Benim ismimi de o yüzden Mustafa koymamışlar. Ahmet olmuş. Ahmet Emre. Ahmet'i birisi, baba şey, Emre'yi de birisi. Babam ve annem koymuşlar hocam.
0: Evet, yani yine Ahmet'le Mustafa aynı anlamda.
1: Aynı, evet. Ahmet, Muhammed, Mustafa.
0: Aynı anlamda.
1: Efendimiz'e ithafen.
0: Evet, yani orada yine çıkış noktası Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir muhabbet değil mi? Yani,
1: evet hocam.
0: İşte Ahmet, biz ne deriz? Mehmetçik deriz mesela. Mehmetler, evet. Mehmetçik. Nedir? Bizim ordumuzu temsil eder değil mi? Onların bir ideal noktası vardır. Nedir? İlahi kelimetullah. Yani işte o imana, o inanca bizi biz yapan değerler silsilesi içerisinde hizmet edebilmek, ne güzel. Evet, şimdi burada aklıma ne geldi biliyor musunuz? Zemininde kırmızı mukaddes kanır rengi, ay yıldızım bembeyaz, var mı dünyada dengi? Gölgen bile güvendir, her tendeki her cana helal olsun hakkındır, uğrunda canlar sana. Hepimiz onun için yaşamıyor muyuz?
1: Evet, evet.
0: Değil mi? O ideal uğruna yaşamıyor muyuz? Efendim, ben Deniz besteledim, Cemalettin Turan bunu yazdı ve Grup Meknun, Hüseyin İpek, Ahmet Emre Belge, Enes Muhammed Güvercin ve Necip Fazıl Belge topluluğu bunu okudular.

0: Evet, şimdi sevgili yönetmenim Mahmut Dağıstan dedi ki, hocam dedi, Ahmet Emre Belge ve Necip Fazıl Belge kardeş mi dediler. Ben de evet dedim. Hocam ben
1: Evet.
0: kuzen mi zannediyordum dedi. Evet, hadi bundan da bahsedelim.
1: Ben küçük kardeşim hocam. Aramızda tam 18 ay var. Az önce Necip Fazıl bahsetti. Bir büyük abimiz var. Benim büyüğüm Ali Emin abim. Sonra ben Ahmet Emre.
2: Sonra
1: Benim bir
2: ben
1: küçüğüm
2: Necip
1: Necip
2: Fazıl.
1: Fazıl.
2: Bir
1: Sonra
2: de
1: da
2: ufaklık var evde. 5 yaşında, 5,5 yaşında Ertuğrul
1: o
2: Belge.
1: da
2: Ona da
1: Ertuğrul.
2: selam olsun buradan.
0: Evet, babana da annene de
2: Evet.
0: selam olsun. Bütün dinleyicilerimize. Tabii Ali de şu anda Kıbrıs'ta, Levkoşa'da. Ona da selam olsun
2: Evet,
0: buradan.
2: evet hocam.
0: Şimdi bir albüm yaptık.
1: Evet hocam.
0: Ve 15 eserlik bir albüm yaptık. Tabii dinleyicilerimiz onu YouTube'da da dinleyebilirler.
1: YouTube'da tüm dijital platformlarda mevcut hocam.
0: Mevcut değil
1: Evet,
0: mi? Buradan da tabii
1: istediklerinde
0: İlhan Harmanşı'ya bir gitmek lazım. Değerli güftekarlarımıza gitmek lazım. Onlara da gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Müteşekkiriz yani. Ama İlhan Harmanşı da çok emek verdi bu
1: evet.
0: albüm için. Böyle bir albüm yapacağımızı düşünüyor muydunuz? Aklınızdan geçiyor muydu?
1: Vallahi hocam en son işte çocuk korosu albümünü yaptığımız zaman o zamanlar hayal etmeye başlamıştık daha böyle daha profesyonel daha bizim seslerimizin böyle
0: Oturduğu
1: oturmaya
0: zaman.
1: başladığı daha güzel eşler imza atılabilecek daha çeşitli böyle bir albüm o zamandan beri hayal ediyorduk ama bu tabii hayalimizin daha da üstünde bir birliktelik ve güzellik oluştu. Çok güzel birbirinden kıymetli eserler ortaya çıktı. Bu şekilde hocam.
0: Evet. Peki Çamlıca'da tabii ki bizim o çalışmalarımız şu anda 100 kişilik koromuz devam ediyor.
1: Çocuk korumuz devam ediyor.
0: Çocuk koromuz devam ediyor ki yani gerçekten ben o çocuk koromuza da çok biliyorsunuz önem veriyorum.
1: Evet.
0: Yani çok da önemli zaten. Orada çocuklar kendilerini, kimliklerini buluyorlar.

0: öğreniyorlar. Ve neden? Çünkü işlemiş olduğumuz konular zaten şu anda Türkiye'mizde, Anadolu coğrafyamızda tutunma meseleleri. Yani işte 1000 yıllık süren bir mücadele. Ki Endülüs medeniyetine baktığınız zaman Endülüs'te o devletler topluluğu veya Endülüs'te oluşan İslam medeniyeti devletleri 850 yıl gibi bir süre yaşanmış ve sonra da ne olmuş? Sonra da Allah korusun birbirleriyle olan mücadeleler sonucunda o devlet kaybedilmiş. Yani o medeniyetin sonuna gelinmiş. Dolayısıyla bizim burada yegane gayemiz çocuklarımızı gerçek manada bilinçli, vatan ve millet şuuruyla ve o idealler uğruna, hani şöyle derler ya, bir iş yapılacak, kim o? İşte o, bu demeden ben diyen bir gençlik yetiştirmek diye düşünüyoruz. Ve bu uğurda da elhamdülillah, yani en güzel şekilde kırıp dökmeden gerçek manada ideal bir gençliğin ortaya çıkmasını hedefliyoruz tabii hep birlikte.
1: İnşallah hocam.
0: Evet. Bu bağlamda sevgili Ahmet Emre Belge, senden hakikatin sırrısın zikrin ile başlarım. Hamd sana alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Din gününün sahibi Rahman ve Rahim sensin. Sanadır kulluğumuz.
1: Yardım eyle ya Muin.
0: Amin.
1: Amin.
0: Evet, bu güzel eseri güftesi
1: Çok kıymetli Ömer Okudan hocamıza ait.
0: Evet, bestesi.
1: Bestesi siz Hüseyin İpek hocama ait.
0: Evet. Efendim, hadi sevgili Ahmet'ten onu dinleyelim. O başta da bir şey var. Onu da ben okudum yine. Nikriz makamında bestelemiştim. Dinliyoruz.
2: Allah'ım, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

0: Peki Necip Fazıl Belge, grubumuzun ismini soracağım sana. Neydi? Grup
1: Hocam grubumuz ismi Grup Meknun.
0: Mekton. Mekton ne demekti? Saklı demekti, değil mi?
1: Evet.
0: Muhafaza edilmiş demekti. Evet Ahmetciğim.
1: Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz muhafaza edilmiş kitap diye bahsediyor Kur'an-ı Kerim'den.
0: Evet.
1: Biz
0: Fi
1: de
0: kitabin
1: evet
0: meknun.
1: fi kitabın meknun ayeti. Biz de sizle birlikte bu ismi istişare ederken ne olsun diye konuşurken sizin aklınıza o fikir gelmişti.
0: Evet.
1: Çok da manidar oldu çünkü Kur'an-ı Kerim muhafaza edilmiş. Biz de muhafaza edilmiş grup olarak
0: Evet.
1: yani ismi oldu. Bana şey de çağrıştırıyor. Şimdi Türk müziğinin, Türk tasavvuf musikisinin aslını koruyarak Saklı kalmış bütün evet
0: eserleri.
1: hem saklı kalmış gün yüzüne çıkmayı bekleyen hem de özüne uygun hem icrasıyla hem bestesiyle güftesiyle özüne uygun muhafaza edilmiş bir albüm, bir eserler çıktı ortaya. O şekilde hocam ben öyle değerlendiriyorum.
0: İşte çok güzel bir değerlendirme. Gönlüne sağlık. İşte efendim
1: Estağfurullah.
0: görüyorsunuz yani dinliyorsunuz maşallah yavrularımıza. Peki hac dönemi yaklaşıyor. İnsanlar hacca
1: Evet.
0: gidecekler, değil mi? Peki onlara için bir beste yapmış mıyızdır?
1: Yaptık tabii hocam. Onu da çok güzel yaptık. Mahzun olan gönülleri görüyorsun sen ya Rabbi. Hüccacı olmak sevdamızı biliyorsun sen ya Rabbi diye.
0: O tevhidin nuru ile nasip eyle bizleri de.
1: Diyelim hep birlikte.
0: Lebbeyk
1: Lebbeyk,
0: Allahümme
1: Allahümme
0: lebbeyk,
1: lebbeyk.
0: innel hamde ve
1: Ve
0: nimete leke
1: nimete
0: vel
1: leke vel
0: mülk
1: mulk
0: la
1: la şerike
0: şerike lek.
1: evet.
0: Efendim güftesi ve bestesi bendeniz Hüseyin İpek'e ait. Benim sesimden dinleyeceksiniz.
1: Evet.

0: Programımızın sonuna geldik. Tabii ki çok değerli konuklarım Ahmet Emre Belge Hafız, yine Necip Fazıl Belge Hafız. Şimdi Necip Fazıl Belge'nin okuyacağı, ezanlar da Ahmet Emre Belge'nin okuyacağı bir eser. Ezan gel diyor, yok engel diyor, minarelerse gel yüksel diyor. Bu Anadolu kubbeler dolu ezandan geçer caminin yolu. Güftesi Nurettin Pala'nın, bestesi bendeniz Hüseyin İpek'in. Efendim Necip Fazıl Belge de çok güzel okudu. Değil mi Necip? Ağzına sağlık.
1: Çok sağ ol.
0: İyi ki geldiniz.
1: Çok teşekkür ederiz hocam davetiniz için. Sizlerle program yapmak, dinleyicilerimizle beraber bu program içerisinde yer almak çok keyifliydi bizler için. Herkese saygı, sevgi, muhabbetle selamlarımızı iletiyoruz.
0: Sağ ol canım benim.
2: Ben de hocam davetiniz için çok teşekkür ederim. Kıymetli dinleyenlerimize selam olsun. Onların geçen haftadan sonra geri dönüşleri çok kıymetliydi bizler için de.
0: Evet.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ahmet yaş kaç?
2: Ben 20 yaşındayım hocam.
1: Ben de 19 yaşındayım.
0: Evet. İki tane genç fidanımızı dinlediniz sevgili dinleyiciler.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben Deniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Mahmut Dağıstan'la birlikte Allah'a emanet olun. Ezan gel diyor, yok engel diyor. Hoşçakalın.

1750-1834 yılları arasında yaşamış bestekarımız Numan Ağa'nın Muhayyer makamında Yürük Semai formundaki eseri. Bir elif çekti yine sineme canan bu gece. Koray Safkan seslendiriyor.

Koray Safkan seslendirdi. Bir Elif çekti yine sineme canan bu gece. Sayın dinleyicilerimiz, Türk musikisi tarihi içinde yazılmış güfte mecmuaları Türk musikisi eserlerinin tespiti için çok büyük bir önem arz eder. Ve söylemeliyiz ki hangi dönem, hangi eserler, hangi besteciler revaçtadır en gerçekçi şekilde hep bu güfte mecmualarının günümüz Türkçesine çevrilmesi ve içeriklerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirmesi sonucu öğreniyoruz.

Hafız Post'un Rast makamında Nakış Yürük Semai formundaki eserini Münir Nurettin Selçuk'tan dinledik. Biz Alude-i Sagar-ı Bade'yiz.

Buhurizade Mustafa Itre'nin Hafız Post'un vefatına dair tarih düşürmek amacıyla yazdığı dizeleri, o dönemin iki büyük bestecisinin yaşadığı atmosferi ve dostluğu yansıtması bakımından aktarmak istiyoruz. Bakınız büyük bestekarımız Itri, Hafız Post'un vefatı üzerine neler yazmış. Günümüz diliyle şöyle.

Hafız, hacı, İmamzade Mehmet, doğrusu bu ki musiki ilminde çok beceri sahibiydi. O zamanın ustası, her makamı, her yeri ve her köşeyi, her meclisi dolaşan bir dünya seyyahıydı ve eserlerini zevk sahibi kişilere armağan ederdi. Irak ile Hicaz, Niyaven, Nişabur, Acem, Isfahan onun eserleriyle güzel seslerle etrafa yayıldı. Musiki sanatı için tüm gücünü harcadı. Tüm sanat gücünü aşıkçasına taksim ederek ortaya döktü. İnleyen sesi aşıkların meclisini sardı. Bir mecliste ağzını açsa, şarkı okumaya başlasa bu tüm kalpleri fethederdi. Büyük ve küçük herkesin gönlü onunlaydı. Tertemiz tavırlı, hoş konuşan, söyleyişi güzel, esprili bir kimseydi. Devrin gidişini, usulünü eğri ters görünce, hele zevk sahiplerinin o dosdoğru boylarının da eğrildiğini görünce, alemin, dünyanın süsünü, arzusunu içinden attı. Ecelin ne yapacağını anladı. Gördü ki ecel ne köleye acır, ne hocaya aman verir. Dünyadan çekildi, o sonsuzluğa gitti. Ruhu en yücelerde feleğin çemberinden geçti. O güçsüz kalmış varlık toprakta gizlendi. Gerçi postunu boş koydu ama ünü hala yaşıyor. Ona ün ve unutulmazlık sağlamak için eserleri, besteleri yeter. Onun yokluğuna noktalı harfle tarih oldu. Itri der ki, ey Allah'ım, hafıza cennetler yurt olsun. Yıl 1015, yani 1693.

Rast, Kârı Haydarname. İbrahim Suat Erbay seslendirdi. Sayın dinleyicilerimiz, Türk musikisinin ilk Türkçe güfte mecmuası olan Hafız Post Güfte Defteri, musikinin yanında o günün edebi yapısı, saray içerisindeki eğlencelerde kullanılan repertuar, döneminin sık kullanılan makam ve usulleri gibi bazı konularda da önemli bilgileri bize aktarmaktadır.

Hafız Post, sözünü ettiğimiz mecmuasında gerek kendisinden önceki müzisyenlerin eserlerine, gerekse yaşadığı dönemde eserler veren müzisyenlere, kendinden yaşça küçük olanlarına dahi yer vererek günümüze eşsiz bir eser kalmasını sağlamıştır. Sayın dinleyicilerimiz, Itri'nin Buselik makamında beste formundaki eserini Ertan Tekin, Murat Aydemir ve Çağ Erçağ'ın yorumuyla dinliyoruz.

Sayın dinleyicilerimiz, bugün özel arşivlerde gerek Hamparsum, gerek Ebced, gerekse günümüz notası ile yazılı, henüz farkına varılmamış birçok eser var ve gün ışığına çıkarılmayı bekliyor.

Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden buluşabilmek ümidiyle programı hazırlayan ve sunan ben Ayhan Sarı, sağlıklı, mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

Gül Yazıcı'nın hazırlayıp sunduğu Müziki Bahçemizin Zarif Çiçeklerinden derlenen, özümüzden seslenen Gül Zamanı her çarşamba saat 22'de TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

Yaratan öyle yaratmış ki güzellikte seni, görmemiş çeşmi felek güzelin böylesini. Bakışın yok mu hele, öldürüyor işte beni. Süzme Allah için olsun o güzel gözlerini. Selanikli Ahmet Efendi'nin Sultaniyegah makamındaki eseriyle Remzi Oktar'ın yorumuyla başladık bu gece programımıza. Eserin başında da Ankara Radyosu saz sanatçılarının seslendirdikleri Kanuni Hacı Arif Bey'in Sultaniyegah Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz.

Safalar getirdiniz efendim. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz. Siz kıymetli dinleyenlerimize, programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Sultaniyegah ve Uşak makamında eserler hazırladım sizler için. Dinleyeceğimiz ikinci Sultaniyegah eser, Nazmi Bey'in güftesini yazdığı Niyazi Şengül'ün bir bestesi, Kutlu Payaslı'dan sunuyoruz. Çal udunu, lütfet güzelim dinleyeyim ben. Billahi hayat tazelenir namelerinden. Mızrabı güzel, kendi güzel, harikasın sen. Gönlüm bahtiyar, ah o senin şivelerinden.

Amamizade İsmail Dede Efendi'nin Sultaniyegah Yürük Semai'ni dinliyoruz şimdi Ertan Ersoylu'dan. Şad eyledi canı dilimi ruhi revanım, kurban edeyim rahına nakdi dilü canım.

Dinleyeceğimiz sıradaki Sultaniyegah eserin sözlerini kimin yazdığı ve kimin bestelediği bilinmiyor. Çağlar Fidan'dan dinleyeceğiz bu eseri. Gözümde hep gül yüzün gülistan oldu cihan, mevsimler bahar oldu, ne kış kaldı, ne hazan. Bahtiyar olur musun, murada erer misin, aşkınla dolup taşan gönlümü etsem kurban.''

Selma Sağbaşı, Lemi Atlı'nın Sultaniyegah şarkısında dinliyoruz. Andıkça geçen günleri hasretle derinden, viran oluyor gönlüm ilahi kederinden. Bak, yareledin kalbimi en gizli yerinden, viran oluyor gönlüm ilahi kederinden.

Cenap Şahabettin'in sözlerini yazdığı Alaaddin Yavaşcan'ın Sultaniyegah bestesini Özdal Orhon'dan dinliyoruz. Geldi kuşlarla yeşil dallara yaz, varsa ruhunda çiçek şiiri biraz, yere güller dizerek pembe beyaz, sevdiğin Gonca Fem'in ismini yaz.

Sıradaki Sultaniyegah eser yine Alaaddin Yavaşça'nın bir bestesi. Güfte Nuri Akyol'a ait ve Remzi Oktar'dan dinliyoruz bu kez. Akşam yine mahzun, yine sevdalı boğazda, bir başka safa var güzelim şimdi bu yazda. Şarkın çalınır her lahza gönlümdeki sazda, bir başka safa var güzelim şimdi bu yazda.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Uşak makamında eserlerle devam ediyor. Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Kanbosoğlu Mehmet Çelebi'nin Uşak Peşrevi'nin bir bölümünün ardından yine Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği ses sanatçıları Hanende Karabet'in Uşak makamındaki eserini seslendirecekler. Kaldı ateşler içinde yine sevdalı serim, nereden gördü seni kahrolası didelerim?

Mahmut Celaleddin Paşa'nın Uşak şarkısını Ali Turan'dan dinliyoruz. Göstermedi bir gün bana bu baht-ı siyahım, sedetti gam-ı firkati hicran ile rahım.

Güftesi Fevzi Bey'e, bestesi Supi Ziya Özbekkan'a ait Uşak şarkıyı Filiz Şatıroğlu'ndan dinliyoruz. Dökülmüş zambak gibi, perişan leylak gibi, dağılsın sırma saçın göğsümde yumak gibi.

Sırada yine Supi Ziya Özbekkan'a ait yine Uşak makamında bir şarkı var. Bu kez solistimiz İnci Çayırlı. Ne zaman gelse hayalin bu harabata senin, onu yalnız buluyor hep, duyuyor sade enin. Beni timsaline döndürdü efendim kederin, korusun alemi Rabbim, olayım son eserin.

Yine Supi Ziya Özbekkan'a ait, yine Uşak makamında bir şarkı var sırada. Perihan Altındağ sözleri'den dinliyoruz. Gücendi biraz sözlerime, münfail oldu. Gönlün neye incindi deyince gözü doldu. Uçtu yüzünün pembeliği, gül gibi soldu. Gönlün neye incindi deyince gözü doldu.

Lemmy Atlan'ın uşak şarkısı var sırada. Alaaddin Yavaşçı'dan dinleyeceğiz. Neler çektim neler canan elinden, tebah oldum yeter hicran elinden. Nihayetsiz melali hicre düştüm, figan eyler gönül her an elinden.

Nadir Hilkat Çulha'yı Kemal Emin Baran'ın Uşak şarkısında dinliyoruz. Bağ-ı Hüsn'ün o güzel gülleri soldu, o güzel günlerimiz bir hayal oldu.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğiz sizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. En derin saygı ve sevgilerimi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyorum bu gecede. Dinleyeceğimiz son eser, güfte ve bestesi Saadet'in Kaynağı ait Uşak şarkı. Müzeyyen Senar'ın sesinden dinliyoruz bu son eserimizi. Gül derler, gül derler bana gül derler. Ben yar için ağlarım, niçin bana gül derler? Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Hayatın ta kendisidir müzik. Müzik de hayattır zaten. Klasik Türk müziğinin en seçkin örneklerini bir araya getiren Hayat ve Müzik'te zamana meydan okuyan besteler, unutulmaz güfteler, İncil Abertuğ'un sunumuyla ve Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğimiz icralarla sizlerle buluşuyor. Hayat ve Müzik her çarşamba saat 22.30'da TRT Name.

0: CRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Gönlünüzde yankılanan namelerle sözün besteyle buluştuğu yeni bir akustik nameye hoş geldiniz. Ben Esra İçöz. Stüdyomuzda bulunan notalara enstrümanlarıyla hayat veren TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçılarını tanıtmak istiyorum öncelikle sizlere. Kemanda Turay Dinleyen, Kanunda Bora Dicle, Udda Hakan Aydınlık, Klarinette Tanju Erol, Bas Gitar'da Cenk'er Sarp, Piyanoda Ceyhun Çelik ve Ritim Saz'da Muhammed İzgi. Program yapımcımız Işıl Aktan, Ton Meister'imiz Birsel Acar ve Teknik Yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Yayınımız saat 19'u gösterene dek devam edecek dedikten sonra Nihavent makamıyla başladık yayınımıza. Osman Nihat Akın'a ait bir eser seslendirdik. Sıradaki şarkımız da bestesi Mısırlı İbrahim Efendi'ye ait, güftesi Refik Altınay'a ait. Yine Nihavent makamında bir eser. Semalardan güneş hala inmiyor diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Sıradaki eserimiz, sözleri Melahat Akan'a, müziği Nuri Halil Poyraz'a ait bir eser. Bir neşe umdu gönül, serapa keder oldu.

Değerli dinleyenlerimiz, Nihavend makamındaki eserlerimizi geride bıraktık. Kürdilici Asker makamına geçiyoruz. Seslendireceğimiz ilk eser Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir. Turay dinleyenden bir keman taksimi dinliyoruz efendim.

Değerli TRT Name dinleyenleri, Akustik Name'desiniz efendim. Programımız devam ediyor. Bestesi ve güftesi Muzaffer İlkar'a ait bir şarkıyla. Çamlar arasından süzülürken mehtap, neydi o akşam, adalar diyeceğiz.

Teşekkürler. Güftesi ve bestesi Sayın Hocamız Erol Sayan'a ait bir şarkı. Gül yüzünde güller solsa ağlarım.

Saadettin Kaynağı ait bir eserdi Yasemen. Sıradaki şarkıda sözleri Tarık Hatus ile bestesi Selahattin İnal'a ait. Saçının tellerine gönlümü taktı kader.

Güftesi Ülkü Aker'e, bestesi Avni Anıl'a ait Rast makamında bir şarkıyla devam ediyoruz. Bir göz aşinalığı var aramızda. Bu şarkıyı bugün doğum günü olan Esra Tanyeli Acar'a armağan ediyoruz.

Sıradaki şarkımızın güftesi İlkan Sana, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait. Çok sevilen bir eser. Eminim ki radyoları başındaki dinleyenlerimiz de bize eşlik edecekler. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular.

Sevgili dinleyenlerimiz, TRT Name'de akustik name programıyla olan birlikteliğimizin sonuna geldik. Ben Esra İçöz. Stüdyomuzda bulunan çok kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım Kemanda Turay Dinleyen, Kanunda Bora Dicle, Udda Hakan Aydınlık, Klarnet'te Tanju Erol, Bas Gitar'da Cenk Ersarp, Piyano'da Ceyhun Çelik, Ritim Saz'da Muhammed İzgi'ydi. Yapımcımız Işıl Aktan, Ton Meister'imiz Birsel Acar, Teknik Yönetmenimiz Tamer Yılmaz'dı. Bu gece programımızı tekrar dinlemek isterseniz TRT Name'de saat 12'de tekrarımız olacak efendim. Bunu da söylemeyi unutmayalım. Ve Rast Makam'da bir türküyle sizlere veda ediyoruz. İbrişim Ölmüyorlar. Yeniden birlikte oluncaya dek sevgiyle kalın.

0: geçmiş zaman olur ki.
1: Merhaba, mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Yine umutlarımızla, yarına dair planlarımızla, heyecanlarımızla, neşemizle, belki kalbimizdeki ufak kırgınlıklarla ama sevgiyle yeni güne başlıyoruz. Bizler geçmiş zaman olur ki program ekibi olarak teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e TRT Name stüdyolarında yerimizi aldık ve en güzel şarkılarla sizleri günün ilerleyen dakikalarına hazırlamak üzere buradayız. Diliyoruz sizler de bu keyifli program için hazırsınızdır değerli dostlar. Yayınımıza Hicaz makamında şarkılarla başlayacağız. Bekir Of'un çok sevilen bir eserini İstanbul Radyosu ses sanatçılarından Tuğçe Pala yorumuyla sunacağız. Sizlere. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim yadıma düştün. Sevenin bahtına bir güzel düşer, sen de tek sevgilim aklıma düştün.

Bir çapkına yangınım, her yanı bilsen ne hoş. Beste ve güftesi Kadriye Cerrahoğlu'na ait tango formundaki bu eserde Dilek Türkan bizlerle birlikteydi. Evet değerli TRT Name dostlarımız, şimdi 1983 yılında Samime Sanay'ın Beni Hatırla albümünde yer alan Bir Sade Hoş Ses şarkısını dinleyeceğiz. Güftesi Tunç Kemal'e ait şarkı Hicaz makamında. Beklerim yolunu, gözlerim ağlar, aramızda kaldı kapkara dağlar.

Sözleri Mustafa Sevilen tarafından kaleme alınan Hicaz makamındaki Yıldırım Gürses bestesinde Ayşe Taş bizlerle birlikteydi. Sevgili dostlarımız, yine 1980'li yılların ortalarına uzanıyoruz ve 1986'da Sevgisiz Yaşayamam ismiyle yayınlanan Emel Sayın albümüne ismini veren eseri Emel Sayın'dan dinliyoruz. Bu sevilen şarkı Erdoğan Berker imzalı, güfte ise Halit Çelikoğlu'na ait. Bu hayatın yükünü kalbimde taşıyamam, ömrümün bir gününü sevgisiz yaşayamam. Diliyoruz kimse kalbinde sevgiden mahrum olacak kadar çaresiz kalmasın efendim.

0: çeker miydin hiç?
1: Seni ben unutmak istemedim ki, Hicaz makamındaki bir Amir Ateş bestesi Melda Kuyucu Kılıç'ın icrası ile bizlerle birlikteydi. Değerli dostlarımız, birlikteliğimize yine Hicaz makamında şarkılarla devam edeceğiz. Şimdi Gönül Akkor'un kendine has icrasıyla bütünleşmiş bir esere kulak vereceğiz. Beste ve güftesi Muzaffer İlkar'a ait unutulmaz bir şarkı. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum, sevgimin neşesini sözlerinde bulurum.

Akkor'un ardından bir başka usta isim Nesin Sipahi bizlerle birlikteydi. Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin, gözünde yaşlarınla belli pişman gibisin. Hicaz makamında çok sevilen bir Yusuf Nalkesen bestesine hayat verdi Nesin Sipahi sesiyle. Efendim, nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan çok değerli bir sanatçı Faruk Tınaz'ı dinleyeceğiz. 2007 yılında Dinlenesi Şarkılar albümünde yer verdiği bir Şekip Ayhan Özışık bestesine kulak vereceğiz. Uşak makamındaki bu şarkıda Faruk Tınaz şöyle sesleniyor bize. Gün gelir de beni unutursun demiştim. Kalbimdeki bu derdi uyutursun demiştim. Ne ben seni unutabildim, ne bu gönlümü avutabildim, ne bu derdimi uyutabildim. Unutamam seni, unutamam seni.

Uşak makamındaki bu sevilen türküde Yahya Gelan konuğumuz oldu. Efendim, aşıklar makamının zaman zaman bizi hüzünlendiren, zaman zaman içimizi kıpır kıpır yapan nameleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Yayınımıza Hüseyin'i ve Uşak makamındaki şarkılarla devam edeceğiz. Şimdi 1976 yılına uzanıyoruz ve 1976'da Gönülden Gönüle ismiyle yayınlanan albümde Muazzez Abacı'nın seslendirmiş olduğu bir Şükrü Tunar bestesi sesine kulak veriyoruz. Güller arasında seni bensiz gören olmuş. Gönlüm yüzünün rengine düşmüş de ben olmuş.

Kavrulan çölleri geçerim inan, dumanlı dağları aşarım inan, uzayan yollarda coşarım inan, sevgi ırmağı var ardında desen. Evet, sevgi uğruna türlü mücadeleleri yılmaz kalplerin dilinden anlatan bir şarkı, rast makamında bir Bilge Özgen bestesi dinledik. Güftesi Şafak Atayman'a ait şarkıyı Zekai Tunca seslendirdi. Kıymetli dinleyenlerimiz, birlikteliğimiz rast makamında bir Yılmaz Yüksel şarkısıyla devam edecek şimdi. Yılmaz Hoca ile ben de çok küçük yaşlarda İzmir'de kısa bir dönem çalışma fırsatı bulmuştum. Bu vesileyle değerli hocamı da saygıyla, rahmetle anıyorum. Güftesi Cemal Bora'ya ait bu şarkıda yine geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz İsmail Olga'yı dinleyeceğiz. Öyle güzel ki gözlerin, bakmasını bir bilsen,

Gelmez oldu hiç sesin, söyle canım neredesin? Dramalı Hasan Asgüler'in Rast makamındaki eserinde Nusret Yılmaz'a kulak verdik. Hareketli, ritmimizi artıran, içimizi kıpır kıpır yapan eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Rast makamında bir Gültekin Çeki bestesi var sırada. Güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a ait şarkıda Mustafa Sağyaşar bizlerle.

Şimdi Rast makamında sevilen bir türküyle konuğumuz oldu. Ve sevgili dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken yine en güzel şarkılarla sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Ankara Radyosu'na uzanacağız. Kıymetli ses sanatçısı ve şef Cemile Karabulut'un yorumuyla bir Ali Şen Uzan şarkısına kulak vereceğiz. Rast makamındaki şarkının güftesi Tevfik Baykara'ya ait. Gittiğin yolları yakın sanarak, hasetin zehriyle her an yanarak, gözlerim enginde seni anarak, günlerce yolunu bekleyeceğim.

Sanatçılarımız Gökhan Sezen ve Tuğçe Palan, Münir Nurettin Selçuk'un Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Mahur şarkısıyla konuğumuz oldular. Ve ne yazık ki bu güzel şarkılarla zaman su gibi akıp geçti. Yayınımızın sonuna geldik. Biliyorsunuz her programımızda aslında sizler için minik köşeler yapıyoruz. Ancak bu ritmik yapıyı bozmamak için bugün bir şiire yer vermedik. Fakat Güne Bir Söz Bırak köşesinde Özdemir Asaf'ın 9'a kadar 10 kitabından yer alan bir paylaşımla sizlere sesleneceğiz. Seni saklayacağım inan demiş Özdemir Asaf. Yazdıklarımda, çizdiklerimde, şarkılarımda, sözlerimde. Kim bilir hangi şarkılarda hangi duyguları, hangi sevdaları, hangi sevgileri, hangi kalpleri saklıyorsunuz? Bunu elbet bizler bilemeyiz. Ancak sizlere şunu söyleyebiliriz değerli dinleyenler. Bundan sonra lütfen dinlediğiniz tüm şarkıları kalbinizi hoş eden, gönlünüze güzelliklerle dokunanlar için dinleyin, olur mu? Evet, biz bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Ancak her sabah onu 5 geçe TRT Name'de Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yine en iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bestesi ve güftesi Selim Öztaş'a ait Mahur makamındaki bir şarkıda sanatçılarımız Selim ve Neşe Öztaş'la baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bye.

Gününüzü maziden en özel şarkılarla renklendiriyoruz. Bengü Ergenen'in hazırlayıp sunduğu Geçmiş Zaman Olur Ki her sabah onu 5 geçe TRT Name'de.